İz bırakananların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Ümit Yaşar. 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde Arabesk rüzgarları estirecek.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT artıları hedef alan Ailem Güvende operasyonla ilişkin konuştu. Operasyonların anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde jandarma ile polis teşkilatlarının katılımıyla sokaklar güvende operasyonlarında gözaltı sayısı 2590 kişiyi aştı. 148 eş zamanlı operasyonda doğrudan yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hedef alınıyor. Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltında. Mali polis operasyon yaptı, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan hakkında sermaye piyasasını etkileyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 1 yıl 3 ay ceza aldı, cezası ertelenen Mahruki tahliye edildi. MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da Savunma ve İçişleri Bakanları ile İstihbarat Direktörü ile görüştü. ABD, Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için giriş vizesi vermedi. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. ABD Başkanı Trump, Fed'in kararı sonrası konuştu. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı. ABD'de faizi süratle düşürün diyerek tepki gösterdi. Rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi. AB Komisyonu Başkanı Reyyan, Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olması teklifinde bulundu. Mekke şehrine hedef alan İHA saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. İnsansız hava aracı Mekke şehrinin güneyinde engellenmiş ve imha edilmişti. İstanbul'da İstinye Çubuklu arabalı vapur hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Sosyal ilişkiler üzerine yapılan yeni bir araştırmada günümüzde her 20 gençten biri hayatında hiç yakın arkadaşı olmadığını belirtti. Otonom yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurarken farklı bir İngilizce lehçesi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu dil, yapay zekanın kendi iletişim ağını kurma eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Doğan canlı yayında.
1: Aa evet değil mi? Evet.
2: Günaydın.
1: Arkadaşlar beni dinleyin.
3: Günaydın.
1: Kiminle görüşüyoruz?
3: İnsan bir telefona bakar. Doğancan iki gündür üç telefon arıyoruz.
1: Ben ama böyle geriliyorum. Bana direkt çemkirmeyin ne olur. Önce ben bir çemkireyim ondan sonra siz.
2: Günaydın.
1: Oo, o son nefesini verdi. Bir bak nefes alıyor mu?
3: Hıslıya gitti sana günaydın diyeceğim.
2: Günaydın.
1: Koridorda gürültü yapma çocuğum.
3: Çocuklar duşuyor ya. İlla Doğancan.
1: Sen okul... Aleyküm selam canım. Bir şey diyeceğim. Hayda. Bir daha gülseniz de çocuklar. Ay orası hindi kümesi gibi be. Yakıştı mı Allah aşkına tele tabi gibi.
2: Günaydın Türkiye. Günaydın.
0: Doğan canlı yayında.

0: Türkiye'nin.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Doğan canlı yayında.
2: Ben Güler, Alanya'dan arıyorum.
3: Güler Hanım, ne kadar güzel enerjili bir sesiniz var maşallah.
2: Mersi.
3: Böyle iki kelimede bile insan hissedebiliyor gerçekten bunu. Bazı dinleyeceğim de mesela arıyorlar böyle mıy mıy mıy.
2: Hiç çekinmem.

0: emekli asker eşiyim.
1: Öyle mi? Artık atlara sardı yani beyefendi.
0: Aynen öyle. Biraz emekli olunca öyle oluyor.
1: Aman boş verin, size sarmasından iyidir.
0: Yok yok, bana hiç problem değil. Ben her sabah sizle uyanıyorum.
1: Aman ne güzel, ne mutlu. Siz de emeklisiniz herhalde.
0: Ben de emekliyim.
1: Peki bu yoğun çalışma hayatının ardından emekli olunca biraz zorlanılıyor galiba. O geçiş döneminde keyifli ama sonrasında insan bir sıkılmaya başlıyor sanki, öyle mi acaba?
0: Yok, ben uğraşacak şeyler buluyorum.
1: Mesela?
0: Yani şöyle boş bir insan benim. Yani hiçbir şey yapamazsam dolaplarımı düzeltiyorum.
1: O klasik değil mi? Evin şekli değiştirilir, koltukların yeri değiştirilir.
0: Yok, onda tutucuyum. Sadece bende dolap içi düzeltmeye böyle çok düzenli bir bayanım.
1: Ne, giysi dolabını mı düzenliyorsunuz?
0: Giysi, mutfak, ne bileyim bu tip şeyler.
1: Hayır, yani en fazla ne yapabilirsiniz ki, tabakların yeri mi değişiyor?
0: Hayır, değiştirmiyorum. Düzgün sıralıyorum.
1: Ah Güler ablam ya.
0: Ne yapacaksın, uğraşış.
1: Doğru, sen de haklısın. Ama evin işi de bitmek bilmiyor değil mi? Evde oturan biri için bir yerden sonra fenalık gelir hakikaten. Yani sürekli bir iş çıkar.
0: Bende temizlik takıntısı yok. Ha. Temizlik takıntısı yok, düzen takıntısı var.
1: Anladım. E nasıl, o zaman silmiyorsunuz ama düzenli mi duruyor eşyalar?
0: Evet, evet. Başkası geliyor temizlik yapıyor.
2: Doğan Canlı yayında.
3: Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: Tanıyor.
1: Bu yabancı zekalı şarkıların da tabii fanları var. İşte mesela bunu söyleyen Mebrure. Veysi yazmış. Mebrure yapay zeka değil tam mı yazmış. Sen herhalde çok bağ kurdun anladığım kadarıyla Veysi. He, olabilir. Bir tane film var. İzlemeyen mutlaka izlesin. Şu anda da aslında durum çok farklı değil ama önümüzdeki yıllarda çok daha fazla oralara doğru ilerleyecek. Dur, hangi yılın yapımıydı diye bir bakmak istiyorum. Her diye bir film, zaten çok fazla ödül mödül de aldı. 2014'te düşün, yani 12 sene önce yayımlanan bir film. 2013 diyor hatta ya. Yok, 2013'te çekilmiş, 2014'te yayına girmiş. Her, H-E-R, her diye yazılıyor. İnanılmaz bir film. Orada da bir tane adam, henüz bu yapay zeka teknolojisi o kadar gelişmemişken o senelerde bugünü anlatıyor ve adam sana neyse dur şimdi anlatmayayım, yazık. Ya azık, yazık ya azık. Bak bizim haberlerde de Çetin Bey ne dedi? Dedi ki 20 kişiden kaçı dedi ya? Ne dedi? Bir sayı verdi de hani şey dedi. Yakın arkadaşı olmayan 20 kişiden bir kişinin mi yakın arkadaşı varmış, neymiş yani? 20 kişiden 19'unun yakın arkadaşı yok gibi. Tabii orada da herkes kendini bir sorgulasın, o ayrı. Ama artık o kadar çok uzaklaştık, o kadar çok yalnızlaştık, o kadar çok kimseye ihtiyaç duymaz bir hale geldik ki, tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani tahammül de kalmadı tabii, bilmiyorum. Böyle enteresan bir dönem falan filan ama Hanif Saban köründe bana kalmıştı. Evet sevgili dinleyicilerim, bakalım size ne kalmış. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazın, yollayın. Ben de hızlıca mesajlarınızı paylaşacağım. Öyle bir 3 dakika içinde yazdıklarınızı birazdan yayında paylaşalım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelsin. 3 dakika sonra bakalım kimler kimler nerelerde.
2: Bir reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu böyle çok trip cümle değil mi? O harcadığın ömrüm olur yalnız kendilere. Bu tondan akıyınca tabii tatlı olmuyor. Soner Sarıkabadayı. Soner Sarıkabadayı ile ilgili bir anım var da şimdi kim anlatacak ya? İlk çıktığı zamanlarda ben de daha çocuğum tabii. Çok üşendim ya. Neyse dur bir ara anlatırım. Bugünün yayın konu başlığı birazdan gelecek ama önce hadi yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor acaba? Önce yoklama mesajlarına bir göz atalım. Bakalım kimler gelmiş.

Sertan harika bir Çanakkale Ayvacık Babadere köyünden selam diye fotoğrafta yollamış bana, oradan selamlar. Beşiktaş'tan Karan Alp ile dinliyoruz seni diyen sevgili Berna günaydın. Bodrum'un sarı yazından selam diyor İnci günaydın. Ankara'dan sevgili Burak günaydın. Yağmurlu selli sulu bir güne günaydın Doğancan. Vallahi havalar çok karardı artık. Sabah işe giderken kış geldiğini daha iyi hissettiriyor bize diyen Derya. Gündüz gelme. Mustafa yazmış Adana'dan. Adana kebabı gibi bağımlılık yaptım bize Doğancan. Sensiz güne başlayamıyoruz demiş. Eyvallah Mustafa. Almanya Aachen'dan selamlar. Yine buradayız diyen Gülsevim, eşim Bilal, kızım Yağmur, oğlum Toprak. Seni dinliyoruz demişler. Günaydın. İstanbul trafiğinden Hilal günaydınlar, selamlar. Karslı Sinan, sabah yürüyüşüme renk veriyorsun diye Çayırova'dan mesaj yollamış. Vay hemşerim günaydın. Tempo tempo, aman terin soğumasın abi, günaydın. Aykut yazmış, 12 saatlik gece vardiyasından çıktım eve giderken kulağım sende diye. O da bizi Viyana'dan dinliyor, Avusturya'dan.

0: Bayburt'tan günaydın. Okul anneliği online diyen sevgili Hatice günaydın. Tekirdağ Çerkezköy'den yazmışlar. Senle işe başlamak harika. Vallahi tüm gün enerji doluyoruz sayende demiş Zeliha. Zeliha ne demek? Bana da mayış veriyorlar. Babamın ayrına gelmiyorum sabahın köründe. Kim uğraşacak yoksa? Aman aman amanın belli dostum. Malatya'dan Akdağ ailesi olarak okulla kuzuları bırakmaya giderken kulağımız sende demiş Murat günaydın. Selam Hollanda Arnhem'den günaydın diyor sevgili Nesrin sevgiler. Bu trafik vallahi senden başkasıyla çekilmez Doğancan. Bu arada sabah atak krizim bu yeşil ipeğini çalıyorsun ya bitiyorum eriyorum harikasın demiş. Seviyorsunuz siz de. Süper Meltem. Sabah atak krizi ben hakikaten şey çok istiyorum ya böyle canlı hiç dinleyemedim hiçbir konserine gidemedim. Çok şahsına münasır bir insan yani bir de şey de sesi de çok güzel türküleri de çok güzel severiz tabii ki. Selam Sakarya'dan Suat günaydın. Aydın'dan dinliyor sevgili Filiz günaydınlar. Sarıyer'den Handan yazmış uyandım hemen açtım radyomu evden çıkıp arabada da devam edeceğim. Bana iyi gelen en iyi şey seni dinlemek diyor sevgili Handan Hanım yazmış Sarıyer'den. Evet oradan dönüyoruz Beşiktaş'tan Deniz yazmış diyor. Ki tam sana mesaj yazarken karga cevizi arabanın üstüne attı. Çok korktum Doğancan diyor. Günaydın. Seni hedef aldı. Seni gözüne kestirmiş. Bazı kargalar psikopat oluyor. Görmüşsünüzdür öyle haberler. Size musallat olan var mı bilmiyorum da. Birkaç dönem böyle üst üste çok fazla yine karga terörü. İstanbul Maltepe'de bir adam evinden çıktı. Her saniye kargaların saldırısına uğradı. O haberleri niye böyle? Anlatıyorlar. Yani mesela bu tonda anlatsa İstanbul'da Maltepe'de falan diye. Niye öyle yapmıyor mesela? Genelde Show TV'de öyle. Günün erken saatlerinde meydana gelen kaza neticesinde. Bak yarım saat oldu ha. Çarpı iki yapası geliyor insan. Konya'nın soğumasıyla senin sesinle ısınıyoruz diyen sevgili Fikret Bey günaydın. Hatay'dan Antakya'dan selamlar diyor sevgili Zeynep. Ne güzel memlekettir Hatay. Selamlar günaydın. Yarın akşam... Eyüp'te okey'e dördüncü olur musun demiş. Özkan sana yemin ediyorum çok isterdim ama Yunanistan'da olacağım yarın akşam. Haftaya yapalım. Haftaya bir okey turnuvası yaparız vallahi güzel olur. Ne bu buralar çok trafik Doğancan diye Vadi İstanbul'un oralardan yazmış. Orası artık ya zaten şu an İstanbul'da neredeyse açık yol yok diyebilirim. Hazır girmişken haritayı şunu da söyleyeyim. Mecidiyeköy Zincirlikuyu arasında bir araç arızası var. Bu yüzden orada trafik ekstra yoğunlaşıyor. Anadolu Avrupa geçişlerinde tabii ki her iki köprünün de sabah trafiği. Nanay gülüm nanay ağrıdı dişim.
1: Nanay.
0: Çok iyi içmişim. Şu nanayı. Hep böyle şakasını söylüyorum da hiç çalmadım ha. Dur bakayım. Güzel söyleyen biri var mı? Şuradan hemen bakacağım. Bu ne alak? Aa o niye söylemiş? Bu değil. Şengülüm Nanay değil ya. O Nanay Gülüm şey değil mi? Kunduramakul. O muydu? Karanfil deste gider bu başka. Ha ha ha. Dur bakayım nasıl okumuş. İbrahim Tatlıses okumuş. Bu şey nanay nanay nanay nanay nanay bu o değil olsun o da nanay bu da nanay.
2: Bütün trafikte olanlar için geliyor.

Da ve bugünün bugünün yayın konu başlığına gelelim. Notlarıma baktım, bayağıdır işlememişiz bu konuyu. O yüzden bence güzel olur. Hayat tecrübeleri diyoruz biz bunun adına aslında, ama tabii yaşarken insanı biraz kötü hissettiren türlü türlü hadiselerdir bunlar. Nedir bugünün yayın konu başlığı? Enayiliklerimiz. Kimse tabii yoğurdum ekşi demiyor günlük hayatta. Herkes en iyi yanlarını, en güzel taraflarını

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere yaptığım en büyük enayilik diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Telefonu elinize almışken Instagram'dan beni takip etmeyenler aşk olsun. Aşk olsun. Doğan Can ya da DGNCN yazarsanız bulabilirsiniz Instagram'da da.

0: Abi günaydın, Antalya'dan selam. Benim en büyük olmasa da enayiliklerimden biri mazota zam geleceğini bile bile boş depomu üşenip petrole gidip doldurmamak. Tam da dün sana bu konuyla ilgili yazmışken bir de demiş. Evet, gelirken gördüm. Benzin 80 lira. Mazot, dizel, motorin 100 lira olmuş ya. 100 lira. Dün konuştuk daha yayında, 95'lerdeydi değil mi? 100 lira. Karanlık
1: dünya. Vay dedenge müne.
0: 100 lira olmuş. Fena. Metehan selamlar. Okul yolundayım. Başarılar diler misin? Metehan'cığım öpüyorum. Gaziantep'e selamlar. Günaydın. Edirne'den dinliyoruz daha önce. Kızım Elis Gülce'den de selamlar diyorlar. Günaydın. Selam. En büyük enayiliğim yemek kartımın olmasına rağmen okulda yemeğin nerede yenildiğini sormamam ve aç kalmam. Artık dünyada... Niye kuzum? Çekindin mi? He? Soramıyor musun kimseye? Takip et öğle arasında nereye gidiyorlarsa arkalarından gidersin. Trabzon'dan Mert Rüzgar. En büyük enayiliğim çok değer verip sevdiğim arkadaşlarım vardı. Sene sonunda beni aslında sevmediklerini söylediler. Aslında onlar beni kaybederek en büyük enayiliği yapmış oldular. Mert, ama arkadaşlıklar şekil değiştirebilir. Bazen bazı insanlarla çok daha yakın olursun. Daha sonra başka insanlarla da yakın olursun. O yakın olduklarından uzaklaşabilirsin. Bu böyledir hepimiz için Mert'cim. Üzülme bunun için. Trafikteyiz. Selamlar, her sabah kulağımız sende. Levent abime selamlar diye Ecem yazmış. Diyarbakır'dan Araf diyor ki bu hayattaki benim en büyük enayiliğim kandırıldığımı bile bile inanmayı tercih ediyorum ve bunu hep yapıyorum demiş. Ama bu enayilik ama gerçekten. Niye? Araf. Herhalde duygusal bir münasebetten ötürü olsa gerek ha. Haydi ilk telefonumuz gelsin bakalım. Alo.
2: Bağlandın mı?
0: Bilmem. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Kayseri'den arıyorum. İsmim Melike Nur.
0: Hoş geldin. Melike değil mi?
2: Evet.
0: Hoş geldin. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Sınıf öğretmeniyim.
0: Kaça gidiyorsun Melike?
2: 4. sınıfları okutuyorum şu anda.
0: Haydi bu sene artık mezun olacaklar. Oluyor değil mi? Yani birden itibaren eğer okutuyorsan o çocukları özellikle artık o 4'ten sonra bir duygusallık geliyor onlarla. Bu sene vedalaşacaksın sen.
2: Daha önce mezuniyetli sınıfımda o şekilde oldu ama ben bu sınıfımı 3. sınıfta aldığım için o duygusallığı şu an tam yakalayamadım.
0: Olsun, belli olmaz. Yine bu sene içinde biriktireceğiniz anılar, iyi gün, kötü gün, kavga, dövüş, sevgi, hoş anlar falan derken sen sene sonunda yine çocuklar ben ne zaman isterseniz buradayım çocuklar.
2: Çocukları çok seviyorum da benimleri çok sevdiğim söylenemez.
0: Hayda Melike ya. Evet. Yeni dönem ana babaları da bir garip, hoş. Ama yeni dönem öğretmenleri için de bazen çok hoş şeyler söyleyemeyebiliriz. Bunu da söylemek lazım Melike.
2: Yani herkesi aynı kefeye koymamak lazım.
0: Tabi. Beş parmağın beşi bir değil. Peki nedir acaba senin en büyük enayiliğin?
2: Ya ben düşündüm. Aslında şöyle oldu. Ben bugün okula bayağı erken çıktım yani. Uykum yoktu. Kalktım gittim. Sabah da kimi arayacağım? Herkes uyuyor. Ben de arayayım bağlanayım dedim ama hiç bağlanacağımı düşünmedim. Enayiliğim de yok gibi geldi. Bana aklıma gelmiyor. Düşündüm, yok.
0: Ne güzel. İyi. Ya da var da farkında mı değilsin artık? O kadar ileri seviyedesin ki...
2: O kadar fena.
0: Farkında bile olmayabilirsin belki de.
2: Yalnız Kadir Ezgi'den daha çok bahsediyorsunuz.
0: Öyle bir şeyimiz mi vardı bizim aramızda, yarış? Kim daha iyi laf sokar?
2: Ben takip ediyorum Kadir Bey'i. Yani o da maşallah oturtuyor lafı ama siz daha fenasınız ya.
0: Sel Melike. Hadi gelsin sabah enerjimiz. Hadi.
2: Efendim, duyamadım.
0: Sabah enerjisi.
2: Sabah enerjisi. Ne diyorduk, ben unuttum.
0: Ay hadi kalk git ya. Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Sevgili arkadaşlar, boş beleş aramayalım. paylaşacağınız, söyleyeceğiniz iki kelamınız varsa arayın. Yoksa lütfen. Bak herkes şu anda Melike'cim, herkes sana sallıyor. Gelen mesajları görsen sene sonunu beklemeden oturur şimdiden ağlardın. Haberin olsun. Okumayacağım. Güne kötü başlamanı istemem. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Haberlere bir gidelim, ne olmuş, ne var, ne yok, ne var sanki. Halimiz, durumumuz, bir bakalım dünya gündemine de hemen ardından muhabbete devam.
3: Türkiye'nin

0: RV Diyalog'da.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT artıları hedef alan Ailem Güvende operasyonla ilişkin konuştu, operasyonların anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde jandarma ile polis teşkilatlarının katılımıyla sokaklar güvende operasyonlarında gözaltı sayısı 2.590 kişiyi aştı. 148 eş zamanlı operasyonda doğrudan yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hedef alınıyor. Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltında. Mali polis operasyon yaptı, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan hakkında sermaye piyasasını etkileyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 1 yıl 3 ay ceza aldı. Cezası ertelenen Mahruki tahliye edildi. MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da Savunma ve İçişleri Bakanları ile İstihbarat Direktörü ile görüştü. ABD, Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için giriş vizesi vermedi. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. ABD Başkanı Trump, Fed'in kararı sonrası konuştu. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı. ABD'de faizi süratle düşürün diyerek tepki gösterdi. Rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olması teklifinde bulundu. Mekke şehrini hedef alan İHA saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. İnsansız hava aracı Mekke şehrinin güneyinde engellenmiş ve imha edilmişti. İstanbul'da İstinye çubuklu arabalı vapur hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Sosyal ilişkiler üzerine yapılan yeni bir araştırmada günümüzde her 20 gençten biri hayatında hiç yakın arkadaşı olmadığını belirtti. Otonom yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurarken farklı bir İngilizce lehçesi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu dil, yapay zekanın kendi iletişim ağını kurma eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha günaydın. Merhaba, yeni saatten herkese selamlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı yaptığım en büyük enayilik diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Bakalım kimler neler etmiş? Bodrum'dan selamlar abi diyen Elif ve Bilge, okul yolunda dinliyoruz demişler. Ha? Orada yaşıyorsunuz, güzel. Asel İpek, okula giderken seni dinliyorum, yolum senle şenleniyor. Türkan Yaman Türk İlkokulu'ndan Figen öğretmenime ve 2C sınıfıma selamlar demiş. Ay yiyeceğim ya. Asel İpek öpüyorum, hadi iyi dersler kuzum. En büyük enayiliğim ortak aldığımız arabayı kardeşime hibe etmek oldu. Bir de şu anda konuşmuyoruz. Nedenini bile bilmiyorum hatta. Adımı paylaşma diye bir hanımefendi yazmış. İşte düşmanı uzakta aramayacaksın.

0: Bancan dün paylaştığın Mahmut Tuncer videosu çok komik ya demiş Murat değil mi? Ben de çok güldüm. Mahmut abinin anlattığı bir anısının yapay zekalı canlandırmasını yapmışlar da çok komik.
1: Eski kocama güvenmek, bankadaki bütün altınları çalıp benden habersiz kumarda yemiş olması benim en büyük enayiliğim. Şimdiki aklım olsa hesabı ortak açtırırdım ama kocana da güvenemeyeceksen diye bir mesaj yollamış bir hanımefendi. Geçmiş olsun. Dubai'den selamlar Doğancan. Günaydın. Benim en büyük enayiliğim adam olmak demiş. Ne yani bu? Biraz şerefsiz olmak mı gerekiyor diyorsun? O manada mı? Ay Doğancan, bizim düğün salonumuz vardı, pandemide sattık, bir şarkıcımız vardı ve her düğünde bu şarkıyı söylerdi. Şimdi duyunca duygulandım demiş birisi. Mersin'den Beyhan.

0: Evet, günaydın çocuklar, Antalya'dan dinliyorlar da. Alo. Alo.
1: Doğan Can.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, ben Bayram Konya'dan arıyorum.
0: Selam, günaydın, günaydın Bayram. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Abi ben askeri personelim, eşim hemşire, biz her sabah işe giderken seni dinliyoruz. Bağlanabilir miyim diye random bir denedim, bağlandım ve çok mutluyum.
0: Vay, hoş geldin Bayram. Peki şey, Konya'da görev yaptığın için mi oradasınız yoksa zaten Konyalı mısın?
1: Konyalıyım, ilk görev yerim de burası.
0: Şey nasıl oluyor peki, o tayinler, atıyorum mecburi görevler olacak mı daha sonrasında? Beraberce
1: tabii,
0: yine gideceğiz.
1: Görev süreniz var her garnizonla. Garnizondan sonra görev sürenizin doluşuyla birlikte buradan ayrılıyoruz.
0: Hadi bakalım, hayırlısı. İnşallah her gittiğiniz yerde böyle güzel anılar biriktirin. Güzel güzel şeyler yaşayın.
1: Eyvallah abi, aynı şekilde dualarım seninle.
0: Allah razı olsun. Nedir acaba, çok affedersin, en büyük enayiliğin?
1: Üstad, babamın bir arsası vardı. Satalım, bir araba alalım bana dedi. Baba 70 yaşlarında. Tamam dedim. Gittim sattım. Bütün işlemlerini ben yaptım. 4 kardeşiz. Şu an bütün kardeşlerimle küs olan benim. Babam herkesle görüşüyor.
0: Araba, bir dakika dur. Araba, arabayı babaya mı aldınız yoksa?
1: Yok yok, babaya aldık.
0: Tamam Onlara ne oldu o zaman?
1: Abi işte artık ben mi enayiyim, onlar mı salak, tam bilmiyorum ama sanırım parayı benim çökeceğimi düşündüler. Ben sadece aracı kurumdum, yani öyle söyleyeyim sana.
0: Acaba şey mi düşündüler, mesela o arsanın ederi daha fazlaydı, işte babama şu kadarlık araba aldı, üstünü de cebe attı gibi mi düşündüler acaba?
1: Vallahi o kadar sıkıntı oldu ki aile arasında, en son dedim ben hiçbirinizle görüşmüyorum ama gel gelelim onlar hala görüşüyor.
0: Ama işte bir yandan...
1: Baban oldu, aracıydım yani, öyle söyleyeyim abi.
0: Ne yapsın baban, sonuç itibariyle o da evlat yani. İyi de olsa kötü de olsa. Bugün baktığımız zaman birçok hayırsız diyebileceğimiz birçok evlat içinde sonuç değişmiyor yani. Ana baba el mahkum yani. Atsan ataman, satsan sataman yani.
1: Evet abi, kesinlikle.
0: Hayırlısı. Yani. İyi, sağ ol Bayram. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın, mükemmelsiniz, iyi günler.
0: Eyvallah, sağ ol, kolay gelsin. Dinleyen bütün askerimize de ayrı bir selam gitmiş olsun o zaman. Ayağınıza taş değmesin derler ya, hakikaten en güzel temennilerden biri. Reklama gitmeden bir telefon daha alacağım. Yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: 2019'da almak istediğim araba 40.000 TL'ydi. O zaman almadık. Sonra o para da hiç oldu. Şimdi aynı arabaya bakıyorum ilanlardan. 1 milyonu görünce iç çekiyoruz vallahi. Bu da benim enayiliğim demiş Kaan. Ya denge o kadar şaştı ki gerçekten. Şimdi tabii bugünden baktığımız zaman 40 bin lira para mı diyoruz belki ama işte 2019 çok uzak bir tarih olmasa da 40 bin lira çok büyük bir paraydı. Yani çok büyük diyemesek de yani iyi paraydı. Şimdi 4 tane lastiğe veriyorsun. Belki daha fazla veriyorsun hatta. Fatsa'dan günaydın diyor Selen. Benim en büyük enayiliğim evlendikten sonra çalıştığım ilk maaşımı kayınpederime verip kayınvalidemi İstanbul'a gönderdi. Daha sonra da kayınpederim bütün mal varlığını eltime gizli saklı vermiş. Bana salak diyebilirsin. Nasıl ya, anlamadım. İlk maaşını kayınpedere verdin sen. O da senin maaşla kayınvalideni İstanbul'a gönderdi. Sonra bütün malı mülkü de eltine yaptı. Ne kadar verdin ki yani ilk maaş dediğin? Sanki 750 milyon dolar mı verdin kayınpederine? Onu vermenin de bir sebebi var herhalde. Ya işte kayınpederinin evinde oturuyorsundur ya bir hoşluk bir şey görmüşsündür. Böyle bir tatlılık yapmışsın. Ne? Sen de çıkarcı. Yani Selen. Özgür irade. Konya'dan Aksaray istikametine kulağımız sende diyor sevgili Resul. Abi lastik demişken ne oldu o lastikçi ya demiş Yakup. Sus bilmiyorum. Herkes sabahtan beri onu yazıyor da. Dün bayağı bir gündem oldu o mesele gerçekten. Dün hatta dışarıdaydım Kadıköy taraflarında bir yerlerde. Tam böyle arkadaşlarımın olduğu mekana doğru yürürken. Mesajlara bakıyorum. Çok fazla bununla alakalı yazan çizen var. Yani o bilmiyorum artık doğru muydu yalan mıydı ama dediğim gibi yani hepimizi oldu. Ay niye konuşamıyorum ya? Aklımda başka bir şey var da. Neyse hepimizi bir şekilde etkiledi o hikayesiyle. Alo. Alo.
1: Malo dedim.
2: Alo.
0: Günaydın. Alo. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, merhaba, Sinan.
0: Sinan hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Malatya'dan arıyorum.
0: Ne güzel memlekettir ya Malatya.
2: Geldin mi?
0: Memlekettir ya dediğim için hani böyle öyledir herhalde yani. Kısmet olmadı abi. Memleket. Vallahi hiç yani Türkiye'de birçok yeri gördüm. Belki %90'ını gezdim ülkenin ama hani şey Malatya'ya bir yolum düşemedi. Bir şey yapalım o zaman bir Malatya çıkarması yapsak mı ne güzel olur vallahi.
2: Tabii güzel olur. Gezmeye görmeye değer bir memleket.
0: Evet vallahi. Peki nedir abi en büyük enayiliğin çok affedersin.
2: En büyük enayiliğim benim baldızımla baş başa tatile gitmemek.
0: Baldızınla baş başa tatile gitmemek mi?
2: Evet.
0: Neden baldızınla baş başa tatile gidesin ki zaten?
2: Ben ben 22 yıllık evliydim. Askeri personel olarak görev yapıyorum. Memlekete geldiğimiz zaman baldızım eşimin aklına giriyor. Ondan sonra diyor ki sen diyor benimle tatillere gitmedin, beni gezdirmedin. Ben seni boşatacağım. Bu şekilde boşattı. Buna içinde hiçbir şey söylemedi.
0: Bir dakika.
2: En büyük enayiliğim bu.
0: Hiçbir şey anlamadım. Baldız'ın eşine mi? Kendi kocasını beni gezdirmiyorsun diye boşadı değil mi?
2: Hayır hayır.
0: Ne?
2: Ne diyor bana?
0: Sana ne diyor?
2: Söylüyor.
0: Sana diyor ki sen beni hiç gezdirmedin o yüzden ben seni ablamla ayrılmanı sağlayacağım dedi.
2: Kardeşimle aynen öyle. Öyle de oldu.
0: Nasıl olabilir bu?
2: Beni tatillere götürmedin, gezdirmedin.
0: Tamam, anladık orayı da. Yani kız kardeşi neden baldız onun lafıyla senden ayrıldı?
2: Şöyle söyleyeyim, ilk evlendiğimiz zaman aklına girmişti. Yine boşatmaya kalkmıştı kendisi. Sonra ben konuşmadım 20 sene. Zaman geçtikten sonra gurbetteydik zaten. Memlekete geldiğimiz zaman da bunun aklına giriyor. O şekilde yani.
0: Abi ben şunu anlamıyorum. Aklına nasıl girebilir? Yani bir şey olması lazım. Gerekçe lazım yani. Sen anlatmadın bir şey var anladığım kadarıyla.
2: Yok.
0: Yemin et.
2: Normal.
0: Yani bu kadar mı? Boşanmanızın sebebi gerçekten baldızın eşini doldurması mı?
2: Evet evet, eşim de diyor ki ben seni sevmedim. Ablam bana cesaret verdi. Ben seninle 22 yıl polyanacılık oynadım. Hiç sevmedin. O cesaret verdiği için ayrılıyorum. Ben seninle görücü usulü evlendim. Ortada hiçbir şey yok yani. Kavga yok, dövüş yok, aldatma yok, ihanet yok. Hiçbir şey olmadı abi.
0: Ne zaman boşandınız abi?
2: 5 sene oldu.
0: Sen de anladığım
2: yani
0: kadarıyla...
2: 5 sene sürdü. 5 sene sürdü. Geçen sene sonuçlandı. Öyle söyleyeyim.
0: Ne diyeyim? Hayırlısı. Herkes yazdığı hayırlısı için soracağım. Ben aslında sormayacaktım.
2: Ben şunu sorayım da. Ben söyleyeyim de mesela ben insanların yani aile sorunu olaraktan mesela özellikle mesela kendi yaşadığım aile sorunu Allah diyorum kafirlerin başlarına vermesin. Çok büyük bir acı yani.
0: Abi kafiri olmadan, niye kattın ya? Olmadan. Kafir de yiyorsun o da. Abi bir şey soracağım ama şimdi doğru cevap verir misin bilemedim.
2: Verin niye?
0: Tamam hadi bakalım. Bu baldızla senin hiçbir münasebetin oldu mu abi?
2: Olmadı.
0: He?
2: Olmadı.
0: Ne münasebet yani? Niye sizin aranızı bozdu ki?
2: Yani evlendiğimizden kendisi yakındı, sıcaktı. Ondan sonra sürekli diyalog halindeydi. Kendi yengesi de ondan sonra söyledi. Fazla samimi olma, sıkıntılı. Bu sizin yuvanızı dağıtır dedi.
0: İyi de yani kız kardeşi sonuçta yalanında, tabii ki yakın olacak. Ama hani onun sana karşı böyle bir düşmanlık beslemesinin altındaki nedeni anlamaya çalışıyorum. Neyse abi ben Malatya'ya gelmekten vazgeçtim. Teşekkürler. Sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kesin bir şey var anlatmıyor. Sinan da az değil, değil mi? Sanki öyle bir şey var. Dur hemen 3-5 mesaj paylaşayım. Adamın konuşmasındaki verdiği his bu Müge Anlı'ya çıkan bir tane Sinan vardı ya onun gibi demiş. He, kavga ediyordu değil mi Müge Anlı'da? Bence de Doğancan yoksa boşanmazlardı demiş birisi. Kesin öyle olmuştur Doğancan. Volkan yazmış yalan söylüyor demiş. Malatya'nın kayısısı diye bir mesaj gelmiş sadece Elvin. Çok güzel. Hiçbir ilişki başkası yüzünden bitmez. İlişkiler kendi yüzünden biter. Abim yine başkası ayırdı sanmaya devam edebilir demiş. Ooo. Evet neyse. Aman bize ne be. İyi olurlar inşallah. Kısa bir ara.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: arkadaşlar. Edis mi ben mi?
1: Ne alaka şimdi?
0: Bugünün yayın konu başlığı yaptığımız en büyük enayilikler dedik. Sadece 30 saniye sonra buradayım.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Bak hemen şey yazmışlar. Edis de kimmiş Doğancan? Tabii ki sen. Ya ben sizin gazınıza Allah'tan gelmiyorum. Burada ne güzel birbirimize eğiliyoruz vallahi en güzeli.
2: Bugünün yayın konu başlığı. Yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa.
1: 0212 368 62 12. Son bir ay içinde arayanlar lütfen aramasın ve lütfen sessiz sakin ortamlardan arayın ki sağlıklı iletişim kuralım. Ya da mesaj yollayın, özet bir şekilde WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. 0531 785 90 80. Şimdi sizi birazcık geçmişe götüreceğim.

Altın Gün grubu harika işler yapıyorlar. Gerçekten o 60'lı 70'li yılların sounduyla harika yorumları var. Dinleyin mutlaka şarkılarını bilmeyenler. Altın Gün grubu.

0: Bu şarkı size hangi filmi hatırlattı? Galiba Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın aynı anda 3-5 sevgili yaptığı ve o sevgililerin bir olup daha sonrasında Tarık Akan'a türlü operasyonlar çektiği ve o binadaki komşulardan biri de Adile Naşit, sürekli işte elektrikçi diye Tarık Akan binaya giriyor. Hatta bunun dışında bir de şey söylüyordu. Vay benim elektrikçim, elektrikçim. Diye gülüşü. Yoğurtçuya aşık oluyordu. Yüncüye aşık oluyordu. Çok güzel filmdi ya. Bugün açıp onu bir izleyeyim hakikaten. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Gözde.
0: Hoparlörle konuşma Gözde. Duyamıyorum seni. Telefonu kulağa alalım. Hoparlörle
1: konuşmuyorum. Telefonda. Kulaklıktayım aslında. Radyon tamam.
0: Tamam.
1: Ben
0: satalım. Hadi bakalım. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
1: Ankara'dayım. İkamet ediyorum ve kamu kuruluşunda çalışıyorum.
0: Güzel, kolay gelsin. Nedir en büyük enayiliğin?
1: Büyük enayilerin insanları çok sevmem ve her zaman kazık yemem.
0: Buna mı aradın Gözde?
1: Ama ben seninle konuşmayı çok istiyordum.
0: Fark ettim, laf olsun torba da olsun zaten cevabın. Ne oldu mesela, çok sevdiğin biri sana ne etti de bunu söylüyorsun?
1: Normalde 10 senelik hatta 15 senelik olan bir arkadaşımdan, hatalları da var. Çok güvendiğim, her şeyi konuştuğumuz arkadaşım. Bir gün bir sene tanıdığı bir insanla inanılmaz dost olup sonrasında beni tamamen ekart etmesi gibi.
0: Peki yavaş yavaş görüşmeniz azaldı gibi bir şey mi oldu yoksa?
1: Benim şöyle, ben direkt Akrep Burcu olduğum için bir daha hiç onu tanımamışçasına, yüzüne bakmamışçasına kadar gittim.
0: Tamam ama aranızda bir hadise oldu mu? O hayatına yeni giren arkadaşından dolayı bir gündem mi yaşandı?
1: Peki o hayatımıza yeni giren arkadaştan dolayı kavga, yani gergin bir arkadaştı zaten. Çok uyuşmuyorduk. Normalde üçümüz arkadaştık. Sonrasında baktım o hani beni savunmasını da beklemedim aslında ama bir baktım ki aslında yani beni açıklamaya çalışıyor. Söyledim ki yani benim açıklanacak bir durumum yok ki, sen beni tanıyorsan benim sıkıntı yok. Ama bu saatten sonra benim seninle sıkıntım var. O yüzden tamamen finito.
0: Bak şey, bir dinleyicim şey yazmış. Doğancan Akrep Burcu'yum dedi, boş ver hiç bence muhatap bile olma yazmış birisi. Ama kabul et, akreplerin bir sinsiliği vardır Gözde. Ben de bak sana çok açık söyleyeyim. Hayatımda yediğim 2-3 kazıktan ikisini, hani 3 kazık varsa ikisini Akrep Burcu atmıştır bana.
1: Ben kesinlikle Akrep Burcu gibi değilim, yer gibiyim.
0: Tabii canım, zaten kim yoğurdum ekşi diyor, doğru söylüyorsun. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın. Herkese mutlu günler.
0: Günaydın. Bir de o arkadaşı dinlemek lazım. Şeytan kim bilir ne yaptın sen.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Doğancan kaç yazmış Harun. Hemen bakalım başka ne var ne yok konuyla alakalı. Bu arada az evvel yayına bağlanan bu baldız hikayesi anlatan abimizle alakalı da çok fazla mesaj var. Ama yeter de artık bir konuştuk, bitti. Tamam. Hala onunla ilgili çünkü yazdıklarınızı görüyorum. Bilemeyiz arkadaşlar neyin ne olduğunu. Ama ben mesela o boşandığı eşinin de söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Bir de ondan dinlesek keşke bu hikayeyi, yani o belki başka detaylar verirdi bize. Bak bu arada herkes Akrep Burcu'na sallıyor. Bilemem arkadaşlar. Yükselen de önemli tabii. Alo.
5: Alo.
0: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Şükür kavuşturan Cemal ben, Düzce'den.
0: Hoş geldin Cemal. Cemal abi. Ne iş yaparsın?
5: otomatik kapı, biliyorsun zaten, tanıyorsun.
0: Nereden tanıyorsun be? Kapı mı yaptırdım sana?
5: Abi kaç defa aradım, gözünü seveyim ya.
0: Doğrudur. Hoş geldin yeniden Cemal. Nedir senin en büyük enayiliğin?
5: Abi ben de çok ya. Saymakla bitmez. Sabaha kadar anlatsak yine bitmez.
0: Sen bir başla bakayım, ben durdururum. Mesela?
5: Eyvallah. Ya en büyük enayiniz kendi akrabalarım var, işte kardeşim var, ailemle alakalı olsun.
0: He.
5: Abi ne yaparlarsa yapsınlar, ben gene benim eşekliğim üstünde, gene de şey yapmıyorum, affediyorum, bir daha devam ediyoruz. Sensin diyoruz, gene devam ediyoruz.
0: Mesela affetmeni gerektirecek kadar ne yaptılar sana?
5: Ya aslında biraz hani mal varlığımız, hani daha doğrusu benim kendi çapımda biraz iyiyim.
0: Tamam, tamam.
5: Yani şöyle, şunu yapalım diyor, gidiyorum yapalım diyorum. Hiç sormuyorum hani bunun sonunda sen bunu karşılayabileceğin mi, hiç sormuyorum bile. Yapalım diyoruz, yapıyoruz. Abi iki gün sonra baktım sanki hiç şey yapmamış gibi. Sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin. Ama
0: işini gördürene kadar yani. Söğüşlüyorlar abi, seni.
5: Çok güzel kullanıyorlar beni. Ben hiç şey yapmıyorum ya.
0: Ya ama Cemal, bir laf vardır. Bilmem neyi açık olanın bilmem ne yapanı çok olur derler.
5: Ama
0: sen de işte orada hani kime neyi ne kadar yapıp yapmaman gerektiğini bilmen gerekiyor. İşte
5: onu ben şöyle anladım. Hanımdan Allah razı olsun. Hanım o konularda Trabzon maskalı olduğu için.
0: He.
5: Bazı konularda böyle açık sözlü. Ben açık sözlü değilim. Ben çok böyle
0: ayıp
5: kafamı
0: olur,
5: yerim.
0: Bilmem ne olur falan yani diye idare
5: ediyorsun. Kırılmasın, yanlış anlamasın. Hanım dedi en son, ya şu salaklığını bırak artık dedi.
0: Helal olsun ona.
5: Şu dişini bir göster artık dedi. Ya böyle olmayacak dedi. Yani her şeye eyvallah diyorsun da bunun sonunda sen de üzülüyorsun dedi. Tamam dedim. Bir gün hiçbirinin dediğini yapmadım. Baktım ne arayan var ne soran var. Böyle daha iyiymiş dedim ya. Dedim.
0: Evet.
5: Ya bugüne kadar
0: helal ben... olsun bak, aileye sonradan dahil olan yenge sıfatındaki eşin güzel bir şekilde parmağında oynatmayı başarmış seni. Bravo ona. Seni kardeşine, akrabalarına düşman etti. Helal olsun ona. Kimse gittiği büyücü bana numara versin.
5: Şey dedi yani, şöyle bir iyilik yapma bakalım ne olacak dedi. Bakalım nasıl tepki gösterecekler dedi.
0: Doğru.
5: Gerçekten de öyleymiş yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben yayında bu gibi şeylerden bahsedince bana kızan çok oluyor biliyorum ama şimdi akrabalık bizim tercihimiz ya da kardeşlik bizim seçimlerimiz neticesinde değil hayatımızda doğuştan. Birisi amcam, birisi halan, dayın, onun çocukları falan filan. İyi olduğum insanlar da var tabii benim akrabalarımda. Hani böyle aramızın güzel olduğu ama çok az gerçekten. Çünkü mecburi bir bağ. Doğduğun günden itibaren düğünü, cenazesi, osu, busu, bayramı falan bir şekilde beraber vakit geçiriliyor ama işin içine para pul girdiğinde ya da türlü işte gündemler olduğunda insanların gerçek yüzü ortaya çıkıyor ve ben artık bu yaşımda şuna karar verdim. Benim için kendi elimle seçtiğim akrabalarım var. Dost diyebileceğim eşim var, dostum var. Hakikaten ne bileyim şimdi şey yapmayayım da bir pozisyon verip annem babam da dinlediği için can sıkmayayım ama ana tarafında da var, baba tarafında da. Yani benim amcadan da dayıdan da görmediğimi benim hayatıma sonradan girmiş birçok insan yapmıştır. Bu hani şey değil bu arada.
5: Abi,
0: hayata dair bir maddi destek falan değil. Hani yoldaşlık, hayatı paylaşmak, bir iyi gününde kötü gününde senin omzuna destek olabilecek biri anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ay cehennem olsunlar yani. Sen de çok meraklısın akraba. Görüşme. Görüşme yani.
5: Ama hani şeyden dolayı hani büyüğümüzdür, küçüğümüzdür.
0: Ya
5: sevelim,
0: başla
5: sayalım.
0: O büyükse büyüklüğünü bilsin o zaman. Ona da ayrı uyur ol. Ben senin amcanım, ben senin dayım. Lan neyini gördük de sen beni ben mi dedim sana benim dayım ol diye? İstemiyorum. Ya da amcam ol diye. İki tarafa da sallayayım da.
5: Boş kalmasın.
0: Evet, bu arada annemin Mehmet abi sen annemin dayısının oğlu mu oluyordun? Kralsın, çok doğru söylüyorsun yazmış. Evet aynen abi, aynen, sizin tarafta da var öyle sıkıntılar. Neyse boş verin ya, herkes kendi çekirdek ailesiyle mutlu olmaya, huzurlu olmaya baksın. Zaten böyle çok klişe bir laf olmakla beraber nerede çokluk biliyorsunuz ki orada sıkıntılı günler.
5: Ama şöyle bir şey de var, onu da bir dipnot olarak geçeceğim yani.
0: Hmm.
5: Yani şimdi ne kadar karşı taraf böyle iyi niyetli de olsa fazla samimiyete gerek yok abi. Fazla samimiyete hiç gerek yok. Yani
0: evet.
5: Bu akrabanla alakalı, ailenle alakalı. Ama dediğin gibi dışarıdaki insandan samimiyet geldiği zaman ben ondan zarar görmedim. Yani etrafımdaki yabancılar bana daha iyi davranıyor. Daha iyi anlaşabiliyorum. Ben anlamadım. Hadi şey derler yani, senin en iyi düşmanın yanındakidir yani. Uzaktakinden bir zarar gelmiyor. Yanındaki ne yapacağını biliyor en azından.
0: Evet evet. İyi Cemal abi. Şey yani. Allah sabrını da verir inşallah. Hadi gelsin
5: sabrını. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim son olarak. Vaktini almayacağım fazla. Bu eski şarkılar çalarak böyle güzel bir radyo yayıncılığı yapıyorsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya. Yayıncılık konusunda 10 numarasın, süpersin yani.
0: Abi estağfurullah. Biliyorum abi, teşekkür ederim.
5: Allah razı olsun. Yüzde de herkese günaydın.
0: Günaydın.

0: Aman Allah Allah. En son birkaç bayram önce bir aile büyüğümüzü dedim haydi bizimkilerin gönlü olsun sırayla arayayım hepsini. İlk aramada biri öyle bir şey dedi. Dedim bir daha ararsam şerefsizim diye şak yüzüne kapattım telefonu. Ay çok meraklıydım yani. Üf, Allah aşkına ne beni arayın ne ben sizi arayayım. Hadi kontürüme yazık. 3 kuruşluk insanlar için 5 liralık mal bırak. Doğancan birinci dereceyse ne yapacağım peki? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor diye bir mesaj yollamış Demet. He, kardeşten mi bahsediyorsun? Neyse o konuda da konuşacaklarım var ama konuşmuyorum. Teşekkürler. Şimdi amcaya dayıya sallayınca annem bir şey demiyor da. Tamam sustum. Susturun beni. Susturun küçük enişteyi. Herkes iyi olsun, mutlu olsun. Ama benden uzak olsun.
1: Türkiye'nin Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

başla. Yaptığım en büyük enayilik diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

Beni Azerbaycan'dan dinleyen çok var. Herhalde onlar da kabul eder. Azerbaycan'ın en büyük starıdır Aygün Kazımova. Hemen yazanlar olmuştu. Doğancan bu şarkının adı ne ya diyenler. Aygün Kazımova Meclis. Çok güzel ya. Klibi de bayağı iyi, izleyin. Hey!

0: Hadi bakalım. Okan abicim günaydın. Okan Kurt yazmış, diyor ki canım kardeşim şu an seni dinliyoruz, Mersin yolundayım, memlekete gidiyorum ve seninle beraber gidiyorum, iyi yayınlar demiş. Abi sağ olasın, öpüyorum, özledim seni, görüşürüz. Paradise diyeyim sen anla. Kim var attığımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ceyda.
0: Ceyda hoş geldin, nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum, trafikten. Doğancan bugün geç kaldım. Erken dinleyemedim. Çok mutsuzum. Neler kaçırdım acaba?
0: Ceyda aynı tas aynı hamam. Ne aynı? Ha, boş boş. Bir şey olmadı yani. Evet, bugün enayiliklerimizi anlatıyoruz. Çok affedersin. Sende ne var?
1: Bende ne var? Şöyle şunu söylemek istiyorum. Bir şirketten çıkartıldım Mayıs ayında.
0: Tamam.
1: Yaptığım enayilik yaptığım işi göstermemekti. Yani hani şu özel sektörde şey vardır ya, yere düşen kalemi bile aldığınızda bakın bunu ben aldım diye.
0: Evet. Müdür bey, çöpleri ben şuraya bıraktım, arkadaşlar ilgilenir, tamam mı falan hani. Yani.
1: Evet. Altını çizmek onu yapıyorum lazım. Ama biliyor musun, girdiğim yerde bulaşıkları mesela topluyorum ya, makineyi çalıştırıyorum arkadaşlar. Makine bitene kadar lütfen kimse dokunmasın
0: falan
1: makineye.
0: Falan filan böyle abarta abarta, doğru. Halbuki arka tarafta aslında altını çizmeden zaten bu benim vazifem diye yaptığın işler görülmüyor. Ne yazık ki.
1: Evet, evet. O yüzden bu benim için bir enayilik oldu. 4 senemi vermiştim çünkü. Hı-hı. Şimdi öyle yapmıyorum. Tam tersi. İşte o yere düşen kalemi bile ben aldım diye söylüyorum.
0: Doğru. Bir o, bir de tabii şey. Yani bu tabii bence karakterden ödün vermektir aynı zamanda. Üstü ve işte müdürü, patronu, artık kimle çalışıyorsa ona yalaklık yapan, hiçbir yeteneği, yetisi, hiçbir kabiliyeti olmayan insanlar ne yazık ki senden daha sonra da gelmiş olsa senden daha iyi para kazanabiliyor, senden daha iyi bir title'a sahip olabiliyor. Bu üzücü, işte liyakatle alakalı bir şey. Doğru düzgün bir kurumda bunlar yaşanmaz belki ama ne bileyim ya, aman çok da insanın ayarı bozuluyor ister istemez. Ne iş yapıyorsun sen?
1: Ben bir şirkette şu an, bir önceki şirkette de aynıydı, operasyon koordinatörlüğü yapıyorum.
0: Anladım. İyi. Güzel koordineler diliyor. Senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Birisi şey yazmış. Doğancan, Ceyda'nın sesi çok hoştu. Yayına onun için tekrar baştan başlayalım mı? Ne dersin demiş. Püüü. Demir. Kız belki evli. Edepsiz. Edepsiz. Soğuk bir Ankara sabahından selamlar diyor Yıldıray. Günaydın. Karadeniz Ereğli'den yazmışlar. Evet, çok güzel şarkı. Ne bu? Doğancan, sonuçta yalaklık da bir yetenek değil midir diye Atakan yazmış. Doğru diyorsun. Aynen. Aynen kanka. 16 yılımı verdim, haram zıkkım olsun diye Ülfet, böyle herhalde o da işle alakalı mesaj yollamış. Günaydın. Bak az önce yayına bağlanan Ceyda, hani bir adam yürümüştü ya, şey yazmış. Doğancan ben bekar sayılırım diye mesaj yollamış. Sayılırım ne demek? Boşanma aşaması. Bak profil fotoğrafına baktım, Ceyda güzel kadın. Ama onu yazan kişiyle ilgili de şu bilgiyi vermem lazım Ceyda'cığım. O da zannediyorum bekar değil, o da sayılır ya da sayılmaz bile. Çünkü profilinde iki tane çocuğa sarılmış fotoğrafı var. İki tane kız, yok bir kız bir oğlan sarılmış böyle. Ne bu? Galata Köprüsü'nün üstünde fotoğraf çektirmiş. Eğer evliysen utan utan, inşallah eve gidince karın görür o telefondan yazdıklarını. İnşallah. Evet, ne yapıyordum ben? Programdayım. Evet, şimdi reklama gidelim, ondan sonra dur bakalım. Kadir Koç uyandıysa ondan iki tarihi bilgi alalım. Kısa bir ara. Türkiye'nin
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Nokta.com'da. Büyük rahatlık ATR. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT artıları hedef alan ailem güvende operasyonla ilişkin konuştu, operasyonların anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde jandarma ile polis teşkilatlarının katılımıyla sokaklar güvende operasyonlarında gözaltı sayısı 2.590 kişiyi aştı. 148 eş zamanlı operasyonda doğrudan yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hedef alınıyor. Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltında. Mali polis operasyon yaptı, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan hakkında sermaye piyasasını etkileyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 1 yıl 3 ay ceza aldı, cezası ertelenen Mahruki tahliye edildi. MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da Savunma ve İçişleri Bakanları ile İstihbarat Direktörü ile görüştü. ABD, Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için giriş vizesi vermedi. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. ABD Başkanı Trump, Fed'in kararı sonrası konuştu. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı, ABD'de faizi süratle düşürün diyerek tepki gösterdi. Rapçi McLemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi. AB Komisyonu Başkanı Reyyan, Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olması teklifinde bulundu. Mekke şehrine hedef alan İHA saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. İnsansız hava aracı Mekke şehrinin güneyinde engellenmiş ve imha edilmişti. İstanbul'da İstinye Çubuklu arabalı vapur hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Sosyal ilişkiler üzerine yapılan yeni bir araştırmada günümüzde her 20 gençten biri hayatında hiç yakın arkadaşı olmadığını belirtti. Otonom yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurarken farklı bir İngilizce lehçesi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu dil, yapay zekanın kendi iletişim ağını kurma eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere kavşağından Büyükçekmece mezarlığına kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris kavşağından Esenler otogara kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Süper FM.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Sadece çocukların değil koca koca adamların da manifest dansları yaptığı günümüz Türkiye'sinden herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Evet arkadaşlar, bugün cuma zannediyorum ben ya. Az önce evet haberden sonra Kadir Koç'u bir arayalım bakalım dediğim an bana yüzlerce mesaj attı. Tam böyle Kadir Hoca'nın numarasını çevirmek üzere hani uyandın mı diye şey yapacaktım. Bir baktım WhatsApp'a, Doğancan bugün perşembe diye mesajlar gördüm. Evet, biraz dengem şaşmış olabilir. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa.

Çocuklar bu jingle'ı ezberlemişler. Ara ara bana videolar geliyor. Bu melodiyi söylüyorlar. Doğan Canlı yayında. Güzel ama değil mi? Hadi 3-5 mesaj paylaşayım. Ardından rastgele bir telefon daha alacağım. Tatile gideceksin ya, ondandır kafanın karışması demiş. Aynen Derya, çatla. Dünkü lastikçi bozdu senin ayarını yazmış Yakup. Ya iyi ki laf verdik ağzınıza.

İstanbul'da hava ne güzel ya, çok güzel, kasvetli diye Hüseyin mesaj yollamış. Kasvetin neyi güzel ya? Gerçi böyle havaları sevenler de var değil mi? Aranızda da vardır. Ay bunlar tam benim havalarım diye gezenleriniz var mı? Hiç anlamam ya. Bu havanın yani tabii bu da kurban olduğum Rabbimin bir günüdür tabii ki ama yani ne bileyim. Güneş iyidir, sıcak iyidir, değil mi? Hani bu karanlık, bu kasvet. Hani bundan nasıl bir keyif alabilir bir insan? Ver benim de bir iki arkadaşım. Hemen kahvesini yapıyor camın kenarına. Vay vay vay. Vay vay vay.

Doğancan, vizeci Orhan dinliyordur kesin. Bir sorar mısın ya, Çin için vize almak çok mu zor diyor. Bir dinleyicim. Kim bu? Burak. Danışmanlığı da bedavaya getireceksin ha. Orhan abi, Çin'in vize süreci nasılmış acaba? Japonya'da yok ama Çin'de var mı bilmiyorum.

0: Denizli'den bir foto selfie yollamış çalışma ortamından. Mustafa abi günaydın. Biz ırgatlar da seni dinliyoruz demiş. Bir tekstil atölyesinde büyükçe bir yer çalışıyorlar. Kolay gelsin abi, selamlar. İyilik yaptım, karşılık beklemedim. Akrabalarıma elimden geldiğince destek oldum, iyi niyet gösterdim. Ama bazıları benim saflığımı iyilik değil, kullanılacak bir fırsat olarak gördü. Sonra iş hayatında da aynı şey. İşimi düzgün yaptım, elimden gelenin fazlasını yaptım hatta. Nasıl olsa yapar denildi belki de. Baristayım. Camları sildim, fırın temizledim, yeri geldi bulaşığa girdim. İşimi küçümsemiyorum ama iyi niyetimin sınırlarını da keşke daha önce çizseydim. Meğer benim en büyük hatam insanlara kendi kalbimle bakmakmış diyor Rukiye. Kız amma uzattın. Herkes senin gibi düşünmüyor, herkes senin gibi iyilik bilmiyor demiş. Doğru. Evet, bu doğru. Ama işte kaytan bıyık büküle büküle insanoğlu da tecrübe ede ede akıllanıyor. O yüzden hepimiz bence geçmişizdir o yollardan. Yani o türlü tecrübeleri edinmeden insan akıllanmıyor. Edindiği halde akıllanmayan da var tabii ama ben o konuda biraz daha profesyonelleştim en azından. Yani dümdüz söyleyeceğim. Bazı konularda eğer üzerinize vazife değilse, yani sizin iş tanımınızda olmayan şeylerse salağa yatmak lazım. Ha, mecbursa tabii ki. Hani çalıştığımız yerlerdeki o aidiyet duygusu önemli, sahiplenmek, işin devamlılığı için hani o gereken şeyleri vazife bilmek önemli ama sizin iyilik olsun diye hallettiğiniz şeyler daha sonrasında göreviniz haline geliyor. Bu sadece çalışma hayatında değil, arkadaşlıklarda da. Benim bir arkadaşlığım tam olarak bu sebepten bitti. Yani sürekli o bahsettiğim arkadaşım, yani bir şeyler istiyor, bir şeyler talep ediyor. Hayatını kolaylaştırıyorum. Ben de bu arada yani gücümün yettiğince, elimin ulaştığınca neyse yapabileceğim seve seve, tabii ki hepimiz birbirimiz, arkadaşlık budur ya, yani hayatı kolaylaştırırsın. Onun için bir külfete, zahmete girersin. Yaptım. Sonra bir gün müsait değildim o gün. Benden yine bir şey istedi. Dedim ki ben bugün böyle böyle falan filan. Bana bir mesaj yolladı. Bak kafam kadar bir mesaj. Gılgamış destanı yolladı. Pardon da bilmem ne, beni azarladı yani bayağı, bildiğiniz azarladı. Ben de onun tabii ki bir güzelce dümdüz ettim ve çıkardım hayatımdan. Okan abi, tanıyorsun sen de bu kişiyi. Yani bazı insanlar menfaati bitene kadar, özetle. Aman üf, cennem olsun, hiç uğraşamayacağım valla. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en büyük enayilik şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Ne bu? Vallahi hava tam koşmalık Doğancan diye Sibel bir koşu parkuru fotoğrafı yollamış canım. Sen bizim yerimize de koş. Teşekkürler. Kimseyle muhatap olmayacaksın. Vallahi en doğrusu bu diye mesaj gelmiş. Öyle de olmuyor tabii, yani insanız, birbirimizden de güç alıyoruz. 29 yaşımın verdiği bilgelikle derim ki... Bazen bilerek yapıyoruz enayilikleri, sevdiklerimize ya da kıyamadıklarımıza bile bile göz yumuyoruz. Böylesi de var. Sonra ağlıyoruz niye böyle oluyor diye. Onun için yediysek bir kazık hiç ses çıkarmadan oturup hazmedebilmek de lazım diye mesaj yollamış sevgili Ayla. 0355 nerenin alan kodu ya? 355 Arnavutluk. Ha kız, sen dün de mi yazmıştın? Tamam, doğru. En büyük enayiliğim evlenirken az altın istemektir Doğancan. Kayumanaj, ne bu, ne yazdı acaba ya? Kız, şu yazdığınız mesajları önce bir kendiniz okuyun, ondan sonra gönderin ya. Herhalde ne bu, eltine mi aldılar, köpek gibi aldılar, sanki benim değerimi bildiler, ah ah diye mesaj yollamış. İnegöl'den yazmışlar, her gün seni dinliyoruz diye. Ay, yine bir tekstil atölyesinden fotoğraf gelmiş. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Alo.
5: Alo, günaydın efendim.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
5: Efendim, Ankara'dan Savaş Bey.
0: Efendim, hoş geldiniz Savaş Bey. Tanıyalım, ne iş yaparsınız?
5: Efendim bir şu anda bir belediyede çöp kamyon şoförüyüm.
0: Yollardayız sürekli. Güzel abi.
5: Yok gece çalışıyoruz efendim de şu anda izinliyim. İzinli günde sizi dinliyorum.
0: İyi kolay gelsin. Bu çöp kamyonu dediğin arkadan evet. Böyle o teneke şeyi ne deniyor
5: evet,
0: ona?
5: Evet konteyner.
0: Ha konteyneri yandan tutup yukarı kaldırıp güm güm güm diye vurmalı olandan.
5: Evet evet efendim.
0: Abi ben şey... Çok merakla her böyle denk geldiğinde oturup izliyorum. İstanbul'un bazı semtlerinde olan böyle yerin altına gömülü çöpler var ya. Onu böyle mıknatısla havaya kaldırıp altına açıp çöpleri döküyorlar.
5: Doğrudur efendim.
0: Çok hoşuma gidiyor.
5: Çok insanların hoşuna gidiyor. Uyumayan arkadaşlarımız var mesela, abilerimiz var. He. Özellikle biz geldiğimiz zaman camı açıp onu özellikle biraz da yavaş alıyorum ki arkadaşlar daha çok izlesinler diye.
0: Aha, eyvallah
5: çok abi. Çok güzel sen. İzliyorlar yani. Mutlu oluyorlar yani.
0: Eyvallah abi. Peki Savaş abi nedir acaba senin en büyük enayiliğin?
5: En büyük enayiliğim 8 yıl okuyup üniversiteyi 8 yıl okuyup atanamayıp ve şu anda bir belediyenin çöp kamyon şoförü olmak yani dedim.
0: Nedir mezuniyetin abi?
5: Tarık Meslek İşçi Okulu mezunuyum.
0: Ne tarih ve?
5: Sağlık. Sağlık Yüksek Meslek İşçi Okulu mezunuyum ben.
0: Aha. Ne branşın ne?
5: Şey ATT ile yaşlı bakım okudum. 2 yıl yaşlı bakım okudum. 4 yıl şey okudum, ATT okudum. Ama atanamayınca da...
0: Abi ne diyorsun anlamıyorum. AFT ne ya? Bilmiyorum ben onu.
5: ATT.
0: ATT sağlıkçı. Evet. He.
5: Evet evet.
0: Ambulanslarda falan çalışabilirsin sen.
5: Evet
0: değil mi?
5: Evet.
0: Ne
5: evet.
0: Oldu?
5: Atanamadık. Atanamayınca da işte ağır vasıta şoför oldum.
0: Tamam.
5: Yollara geçtim. Ondan sonra da bir çöp kamyon şoförlüğüne... Devam ediyor şu anda.
0: Yani. Bu işte güzel değil mi abi? Oturuyorsun ne güzel. Yani ya, arkadakiler bayağı bir çekiyor. Sen orada ne kahveni alıyorsun eline cigaran akşama kadar.
5: Ya çok doğru. Çok doğru işimiz var da çok mutluyum işimde. Çok mutluyum. Yani huzurluyum. Ama yani verdiğimiz emeğe yani 8 yıl üniversitelerde yollar.
0: Özel kurumlarda çalışamıyor musun peki? Yani, çünkü bildiğim kadarıyla
5: bu. Asgari ücrette çalıştırıyorlar efendim. 30 bin lirayla 40 bin lirayla o kadar 8 yılda zaten harcadığımız para hatta hesabı yok. Gittiğimiz ailemizden uzağa.
0: Öyle tabii. Bir de saati de sıkıntılı o işlerin. Abi merak ettim. Şimdi bu parayı pulu açtığın için soracağım. Merak ettim. Bir çöp kamyonun şoförü ne kadar kazanıyor?
5: 60 ile 100 bin arası maaş alabilir şu anda.
0: Oha.
5: Evet. Mesaiyle yani.
0: Abi. Sen ne alıyorsun daha? Ne yapacaksın Allah daha yani Allah'a şükür yani.
5: Yok parayla bir şeyim yok. Enayiliyim işte 8 yıl boş boşuna okumuşum yani. Keşke daha önce okumasaymıştım.
0: Abi olur mu ya sadece meslek için değil sana eminim. Çok şey katmıştır o okul sürecinde.
5: Ya tabii şöyle oldu. Mesela Ankara'da bir arkadaşımız rahatsızlandı. Ondan sonra dili içine kaçmıştı. Onu çıkardı mesela çocuğu hayattan kurtardık.
0: Bak yani işte bir, bak işe yaramış demek ki. Az bir şey mi bir, bak bir hayat kurtarmışsın.
5: Tabii çok şükürler olsun. Biri de kalp krizi geçiriyordu onu anladım. Kalp krizi geçiriyordu yani nabzını anladım. Direkt onu da hastaneye istedik. Yani kalp krizi geçirdim.
0: Belki
5: geçirdim.
0: Fark etmeseydin sen hiç dikkat etmeyeceklerdi onlar hastaneye gitmeyecekti. Evet
5: çok
0: peki.
5: Güzel. Çok güzel. Çöp kamyonuyla onu hastaneye yetiştirdim. Ağacın önünde geçtim. Herkes bize bakıyordu.
0: Gördün mü? Çok... Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil Savaş abi.
5: Evet, tabii tabii çok şükür ya.
0: Aynen iyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Teşekkür ederim efendim.
0: Günaydın diyeceğiz.
5: Günaydınlar efendim. Tam
0: şey günaydınlar efendim. Efendim Savaş buradaydı. Kısa bir araya gidelim hemen ardından muhabbete devam. Doğancan sen ne kadar alıyorsun ki 60 bine oha diyorsun diye mesaj gelmiş. Bana bak Hamit sen her türlü konuda böyle görüyorum ben seni tanıyorum artık şu profil fotoğrafından. Eczacısın galiba. 60 binle 100 bin arası az değil yani günümüzde insanlar 30 bin liraya ev geçindirmeye çalışırken hani ortalama bir 70-80 bin lira kira maaş alınıyorsa tabii ki artık yani çok bir para olmamakla beraber az da değil yani. Allah Allah dur bakayım başka Doğancan yalan söylüyor 45-50 bin lira falan maaşı var çöp kamyonluğunun diye mesaj olmuş. Ben de çöp kamyonu şoförüm diye fotoğraf yollamış hatta bana. Mesaisi mi vardır acaba onun olabilir bilmiyorum. Bakayım adam direkt belediyeye girse 8 yılda 6 milyon para kazanabilirdi 60 binden. Direkt belediye evet efendim. Neyse evet. Kısa bir ara.
4: Dünyanın lider sentetik motor. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık.

0: Radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı yaptığım en büyük enayilik. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 10 saniye sonra buradayım.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Evet, az evvel yayına bağlanan çöp kamyonu kullanan abimizle yaptığımız muhabbet sonrasında bu maaş meselesiyle ilgili çok fazla kafadan ses çıkıyor. Ama bir başka çöp kamyonu kullanan bir dinleyicim de bana selfie yollamış. Diyor ki vallahi bütün çöpçüler sendeyiz Doğancan ve maaşlar belediyeden belediye değişiyor diye. O Kuşadası Belediyesi'nde çalışıyormuş, o da mesaj yollamış bana, selamlar. Evet, doğru tabii, yani ilçe belediyesi, büyükşehir ya da hangi şehir, buna göre değişkenlik gösteriyor. Çünkü iş yükü de, mahalle sayısı da burada önemli bir etken olsa gerek. O yüzden şimdi adam niye yalan söylesin? Az önce de bir sürü şey geldi ya, yalan söylüyordu ancak mümkün değil o paralar falan diyenler, senin olduğun yerde mümkün değildir. Diyor ve hemen 3-5 mesaj paylaşıp rastgele bir telefon daha alacağız. Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 9080.

2000'lerin başı ne güzeldi ya. Öyle 2000-2005 arası. Özellikle 2000-2002 arası.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Zuhal ben.
1: Zuhal, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
0: İstanbul.
1: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
0: Tabii ki. İlaç firmasında çalışıyorum. Mümessilim.
1: O zaman bütün gün yollardayız ha. Altımızda şirket evet. Arabası. Ben şu an müşterideyim deyip gidip öğlen evde akşam yemeği hazırlamalar.
0: Yok.
1: Doğru söyle.
0: Öyle olmuyor. Yok.
1: Ya da arkadaşının ofisine yakın bir yerlerdeysen çıkıp bir yarım saat onunla aşağı insene, ben eczaneye gelmiştim bir kahve içelim seninle falan.
0: Ha, olabiliyor.
1: Değil mi? Molaların olacak illaki.
0: Evet.
1: Peki Zuhal, nedir en büyük enayiliğin, çok affedersin?
0: Hemen söylüyorum. Tanıyanlar da kesin hak verecek bana. Ben sektörde çok fazla referans oluyorum insanlara. Bir tanesine oldum, rakibim oldu. Kuyumu kazıyor şu anda. Bir diğer arkadaşıma da böyle çok yalvar yakar. Çok seviyorum ama yani ailecek görüşüyoruz vesaire. İşte bölge müdürüm istemiyor. Ben böyle yalvarıyorum. Ne olur ne olur biz işte ekip olarak çalışalım falan. 3 ay sonra müdürüm beğenmedi ve gönderdi.
1: Tamam.
0: Kız beni arkadaşlıktan çıkarttı.
1: Tamamen
0: hayatta.
1: Yani senin onun kuyusunu kazdığını mı düşündü?
0: Bilmiyorum, olabilir.
1: İyi de onu da işe sen sokmamış mısın sonuçta?
0: Evet, öyle yapacak olsam neden ki, biliyor da yani, hani yanında konuşuyordum bölge müdürümün istemediğini vesaire. Bunu bile bile.
1: Ya Zuhal, hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Bazen bazı kırılma noktaları oluyor. İyi ki de oluyor. Evet. Uzun vadede çok daha insanın kendini, yani daha enayi hissetmemesi için inceldiği yerden kopması ve bazı insanların yokluğu varlığından daha hayırlı. Bu arada mesela o arkadaşın özelinde, o da kötü biri olduğu için değil. Bazen insanların da birbirinden beklentisi şekil değiştirebilir. Hayata dair enerjisi değişebilir. Olabilir yani. O yüzden mesela 40 yıllık evli insanlar diyor ya, ben artık yapamayacağım, ayrılacağım. Ne oldu 40 senede, ne değişti hayatında? Değişiyor işte bir şeyler.
0: Kesinlikle kesinlikle, ben bir de şeye çok inanıyorum. Demek ki hayatımdaki yeri o kadardı ve o bana bir ders verdi ve gitmesi gerekiyordu ve gitti.
1: Evet, yani bundan 10 sene önceki sen de sen değilsin sonuç itibariyle şu anda. Peki sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Şarkının bu bölümü çok güzel.

0: Doğancan, sen benim çocukluk aşkıma çok benziyorsun ya. Komşumuzun oğluydu. Dur bakayım. Ha, ben miyim acaba dedim de yok, ben değilmişim. Seni her gördüğümde onu görüyormuş gibi hissediyorum. Diye mesaj yollamış. Koca kadın, derdine bak hele. Belki de bu yayına bağlanan hanımefendinin orada işte tanıştığı arkadaşlar onunla ilgili bir şey söylemiştir bunun hakkında, olamaz mı diye bir dinleyicim yazmış. Olabilir tabii canım. Düzce'de yolda seni dinliyoruz. Eşimle çocukları okula bıraktık. Eşim beyaz eşya klima servisi, adı Yiğit. Ben de ona yardım ediyorum, malzeme vesaire falan filan. Ne? Bize de haber verdin ha. İyi, kolay gelsin. Evet, hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Alo. Günaydın.
1: Alo.
0: Merhaba. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Sevgi.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Sevgi?
1: Ankara'dan arıyorum. Sisli puslu Ankara'dan.
0: Burası da çok farklı değil, merak etme. Evet, ne iş yaparsın? Memur musun?
1: Değilim. Özel sektör edebiyat öğretmeniyim.
0: Güzel. Neden edebiyat Sevgi? Var mı başlangıçta özel bir sebebin?
1: Yok, hiçbir özel bir sebebim yok. Tamamen tercih mağduru. Sonra işte aldığını, sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin.
0: Şu an mutlu musun peki? İyi ki de bu alandayım diyebilir misin?
1: Öğretmen olmak dünyanın en güzel, en kutsal mesleklerinden biridir. Ama maalesef hayat şartları, sektör, özel sektör bizleri biraz eziyor.
0: Tahmin edebiliyorum.
1: İşin en güzel yanı öğrencilerimiz. Her gün onlara bakabilmek, her gün onlara bir şeyler katabilmek. Onun dışındakiler de çok boş verelim.
0: Ben de öğrenciyken en sevdiğim ders de edebiyat. Çenemden yani anlayacağınız üzere. Ve okuma alışkanlığımı yitirdiğim için çok üzülüyorum. Ara ara böyle elime kitap alıp zorluyorum ama olmuyor, bilmiyorum. Artık bu telefonların hayatımızda bu kadar yoğun olması çok etkiledi tabii. Ben haftada iki kitabı net bitiriyordum. Yani bir haftada iki kitap mutlaka bitiyordu. Ayda 8-10 tane kitap okumuş oluyordum zamanında ama şimdi... Herhalde en son 5 sene önce falan kitap okudum. O kadar gitti benden. Bununla ilgili mesela sen bu alanın içinde biri olarak ne önerirsin diyeceğim de ne önereceksin ki sanki, ne yapabilirim? İstemiyorum. Ya, okumaya takatim yok.
1: Bu çok bizim velilerimizin de çok talep ettiği bir şey aslında. İşte çocuğun kitap okumuyor, ne yapmalıyız? Ya burada doğru olanı bulmak. Her okuma herkese hitap eden bir okuma değil. Yani her şeyi herkes okuyamaz. O yüzden senin alanına ne hitap ediyorsa onu okumak lazım. Ben meslek lisesinde de çalıştım. Meslek lisesinde çalışırken öğrencilerimle sırf işte okumayı sevsinler diye futbolcu hayatları okurduk mesela. Okurlardı. Yani doğru olanı bulmak, bir de doğru zamanda okuyabilmek. İşte kafanızın çok yoğun olduğu, çok yorgun olduğunuz dönemlerde maalesef bu kadar hareketli değil.
0: Odaklanamıyorsun tabii ki.
1: Evet.
0: Sevgi, o zaman sana şöyle bir şey soracağım. Yetişkin dinleyicilerim için, şu anda öyle benim de öyle okuma alışkanlığım yok diyen yetişkin bireyler için, başlangıçta çok güzel olabilir sizin için diyebileceğin yormayacak bir kitap önersene yetişkinlere. Kitap okuma alışkanlığı edilsin diye.
1: Bütün kitaplarını önerebilirim sizlere.
0: Ahmet Ümit. Evet, doğru. Evet. Doğru.
1: Güzel, hareketli, olay örgüsü. Yani çok okumaya bağlı olmayan insanlar genellikle olay örgüleriyle okumayı sevebilirler. Durağan böyle anlatımların olduğu, tasvirlerin olduğu şeyleri pek sevmezler. Ahmet Ümit tam bir olay adamıdır. O yüzden Ahmet Ümit'i önerebilirim.
0: Zülfü Livaneli kitapları da bu noktada bence güzel.
1: Kesinlikle. Üstad Zülfü Livaneli. Onun kitaplarını da keza aynı şekilde önerebilirim.
0: Evet, bu sıkıcı sohbeti hemen getiriyoruz kendi mevzumuza. Nedir en büyük enayiliğin?
1: Evet, enayilik mi bilmiyorum. Aslında çok ilgimi çekti. Herhalde enayi olduğumdan ötürü. en büyük pişmanlığım diyeyim enayilikle birlikte. Hayatım boyunca evlendikten sonra özellikle bütün aile ilişkilerini tek başıma yönetmek, yani her tarafı işte o da iyi olsun, günün sonunda bir baktığında hep hikayenin suçlusu ve yıprananın senin oluyor olman en büyük enayiliğim diyebilirim. Her şeyi olduğu gibi bırakmak,

0: Nasıl biri vardı?
1: Kitaplığımı gözümün önüne getiriyorum da. Kimdi ya? Ama neyse, sanki okuyacaksın. Ne, gidin kitapçıya şeye bakın. En ince kitap hangisiyse onu alın. Geliyor şeyler de yok, onlar değil. Değil, o değil, o değil. Neyse, dur bakacağım.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Evet, İpek Ongun. Doğru, buldu, biri buldu. İpek Ongun'u düşünüyordum. İpek Ongun. Aa, herkes İpek Ongun yazıyor. Bak, Canan tanımsı deyince demek ki o gel. Ne Elif Şafak be.
3: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ciğer mi?
1: Tam da bugünün konusunun üzerine cuk işte bir enayi ben miyim he? Şunu da toparlamak isterim. Az evvel kitaplardan, yazarlardan konuşunca bütün dinleyicilerim Boğan Doğancan şu yazarın kitapları da iyidir, bu da iyidir falan diye böyle. Kesin Google'a en çok satılan kitaplar yazdınız. O yazarların isimlerini bana. İnşallah öyle değildir. İnşallah gerçekten okuduğunuz için öneriyorsunuzdur. Eğer öyleyse vallahi ne mutlu.
2: Bu sabah çok, yani. Çok entelektüeldin ya.
1: Sonra. Bugün rica ederim. Ben...
2: Çok ağırdı ya. Ama sıkıldım bir ara.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sadece bugün mü?
2: Benim yakaladığım.
1: Evet, Tolga Gündüz'e dükkanı devretmeden evvel bugünün konu başlığını sana da sormak isterim.
2: Söyle, ne?
1: Bugünün konusu enayiliklerimiz abi. Oho, çok affedersin öncelikle.
2: Yok, estağfurullah.
1: Var mı böyle ya, benim şu hayattaki en büyük enayiliğim şuydu diyebileceğim bir şey var mı?
2: Bu genelleme yaparak söyleyebilirim.
1: Her türlü konuyla ilgili.
2: Şöyle bir spesifik bir şey anlatamam ama benim gerizekalılık seviyesinde bir şeyim vardır. Ben unutuyorum.
1: Mesela.
2: Yani birisi bana bir şey yaptığında bir süre sonra unutuyorum onu.
1: Benim de bir arkadaşım öyle. Ben hatırlatıyorum sürekli. Hatırlattığım halde neyse artık falan diyebiliyor.
2: Geçiyor çünkü ya üzerinden.
1: Evet.
2: Ben unutuyorum tekrar, yani hiçbir şey olmamış gibi hayatım. Bir iki kişi vardır böyle yüzünü görmek istemediğim. Aha. Ama hep unuturum.
1: Çok böyle majör bir şeyse tabii ki onu unutamazsın da.
2: Tabii,
1: hani
2: tabii.
1: Ufak tefek, hani öyle oldu böyle oldu falan diye iletişimi kestiğin insanları unutuyorsun sonrasında.
2: Vallahi unutuyorum. Ne haber falan diye.
1: Bir şey diyeceğim ama bence bu güzel bir şey ya.
2: Siliyorum ya.
1: İnsanın üstüne o yükü almasındansa hatırlamaması.
2: Bak yemin ediyorum terapist gibisin. Aynı şeyi terapistim söylemişti bana ya, yıllar evvel.
1: Ben uzaktan eğitimle.
2: Evet.
1: Ama olmaz. Bir yandan da şöyle bir açıdan da değer, senin için bence çok güzel bir şey ama o hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam ettiğin insanlar arkandan kim bilir ne söylüyordur.
2: Bana ne?
1: O da doğru geç.
2: Bana
1: gerçi.
2: Ne ya?
1: Ama yok ya, ben önemsiyorum ya. Arkamdan...
2: Sallama Doğancan, vallahi sallama. Sen
1: ben,
2: sana
1: ben de onların arkasından konuşurum
2: tamam,
1: o zaman.
2: Tamam rahat rahat.
1: Evet,
2: hem
1: aynen
2: de daha
1: öyle.
2: Büyük, daha büyük bir şeydi.
1: Evet.
2: Yani kadın bana şey demişti, terapist. Ya sana ait olmayan bir şeyi niye taşıyorsun ki? Ya neden?
1: Ona kalmıştı tasası. Taşıyacağım.
2: Olur mu öyle, para veriyorsun?
1: İyi de hayır, şu anlamda söylüyorum. Etrafımızdaki insanların yorumları evet belli ölçüye kadar belki önemsiz diyebiliriz ama hepimiz nasıl göründüğümüze, hakkımızda neler düşündüğüne
2: doğru.
1: Dikkat etmiyor mu? Atıyorum bizim şirkette de her birimiz iletişim kurarken belli bir seviyede, belli
2: doğru.
1: Bir üslupta, belli bir mesafede bunlara dikkat ediyoruz
2: doğru.
1: Sonuçta.
2: Doğru.
1: Neden? Hakkımızda kötü bir şey düşünülmesin diye.
2: Düşünülmesin ama isteyen istediğini düşünebiliyor ya. İnsanın ağzına da konuştuğu için bir şey tıkayamıyorsun.
1: O da doğru. Burada da vardı. İyi oldu. Doğru. Neyse, Allah herkesin yolunu açık etsin diyeceğim de. Allah
2: bak,
1: herkesin
2: bak,
1: kalbine göre versin diyeceğim de o zaman daha kötü olur. Tolga abi gider ayak. Neyse boşver.
2: Tamam.
1: Ben müsaadeni isteyeyim.
2: Tamam, dükkanı tekrar toparlarsak.
1: Ben şey yaptım, defterimi mektedim. Çayımı da götüreyim. Sana da şimdiden iyi yayınlar. Birazdan kısa bir veda için burada olacağım.
3: Türkiye'nin com.tr Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün geçirmenizi dilerim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Seversiniz beleşi. Ya da... Akşam 6 ile 7 arası da bu sabahki yayının özet bir tekrarı Süper FM'de yine eve dönüş yolculuğunuzda size eşlik ediyor olacak. Haberiniz olsun. Yarın sabah görüşünceye dek şimdilik alas bağladık.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 10.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RSO Tekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tolga Gündüz'le

5 bende başladı. Semih Cenk'le başlayınca bir ağırlık çökmedi mi birden? Ha böyle bir ağırlık geldi gibi oldu ama güzel şarkı sen kaldın. Ben Tolga Gündüz, saat 13'e kadar beraberiz ve en iyi müziği dinlerken en acayip haberleri sizlerle paylaşacağım. Bu 3 saatte yine her zaman olduğu gibi. Programa hoş geldiniz. Ayrıca bugün dün kazanan bisiklet talihlisini de açıklayacağım.

Dün yine yayından sonra aldığım bir haberle üzüntüye boğulduk. Neden? Çünkü mazot 100 liraya geçti ya. Yani hakikaten çok acayip değil mi? Daha nereye gidecek diye beklerken 100 liraya geçti. Neyse biz havayı dağıtalım, hava durumuna bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusu, Güney, İç ve Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, yani neredeyse bugün Türkiye'nin tamamında, Hatay'da dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusunda da yine sağanak yağış gözüküyor bugün. Güzel şarkı sabaha enerji verir, o yüzden devam edelim. Dediğim gibi gün içerisinde dün bisikletimizi kime verdiysek ismini birazdan açıklıyorum.

Bunu her sene yapıyorlar. Ligin ortasında, başında, sonunda, neresindeyse. Club Index diye bir yer var. Yapay zeka üzerinden Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonunu hesaplamasını söylüyorlar. Bu sene küme düşecek ilk takım olarak Eyüpspor gözüküyor. Göztepe gözüküyor. Şu anki verilere göre tabii bu. Bir Erzurumspor ve Gaziantep potada gözüküyorlar. Peki Süper Lig'in bu yapay zekaya göre şampiyonu kim olacakmış? Hemen ona bakalım. Beşiktaş üçüncü gözüküyor. Fenerbahçe yine mi ikinci ya? Galatasaray 82 puanla bu yapay zekanın hesaplarına göre şampiyon gözüküyormuş. Bu değişebilir tabii ki. Önümüzdeki günlerde yeni haber gelirse buradan onu da paylaşın.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Geçtiğimiz sene bu haberi okumuştum ve Türkiye dünyadaki 55 ülke arasında çay tüketiminde biraz gerilerdeydi. Bu kadar üretirken nasıl tüketmeyiz diye. Yeni liste açıklanmış. Mesela 55 ülke içerisinde Meksika kişi başına yıllık 0,014 kilogramlık, yani 14 gram çay mı olur ya? Onu da bunlar gözlerine mözlerine kapatıyorlar herhalde. İnanamıyorum ya. O kadar az bir çay tüketimine sahipmiş. Liste devam ediyor. İşte Portekiz var. Bu 55 ülke arasında. Peki lider kim? Ve tabii ki çok ciddi çay içmişiz ha. Bak ben sana söyleyeyim mi? Birinci sırada Türkiye var. Türkiye yıllık kişi başı çay tüketimi 3 kilo 16 gram. 160 gram pardon. Yemişiz çayı resmen. Biz bu listede geride duramayız deyip çayları yemişiz. Acayip çay tüketmişiz bu geçtiğimiz sene içerisinde.

Çok acayip bir haber var. Tereyağı ile ilgili. Tereyağı çok güzeldir biliyorsunuz. Hası iyidir yani, böyle hem kahvaltıda yersin hem her yemeğe, yani benim kafama sürsem ben bile lezzetli hale gelirim. Öyle güzeldir tereyağı mıysa. Ama bununla ilgili bir açıklama var. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tereyağı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlanmış. Bilim insanlarına göre her gün yalnızca küçük bir miktar tereyağını bitkisel yağlarla değiştirmek erken ölüm riskini azaltıyormuş. Detayı da şöyle, hemen size söyleyeyim. Söylemek üzereyim. Araştırmanın sonuçlarına göre en fazla tereyağı tüketen kişilerde genel ölüm riski en az tüketenlere kıyasla %15 daha yüksek çıkmış. Yani tereyağı tüketenler %15 ölüm riskiyle daha fazla karşı karşıyalarmış. Küçük bir miktar, hatta bir çay kaşığı kadar bir miktarı sıvı yağla değiştirdiğinizde bu risk de düşüyormuş. Ona göre çok fazla tüketmemekte fayda varmış tereyağını.

vermesem de burçlarla ilgilenen çok kişi olduğunu bildiğimden burada hani onun reytingini de yiyelim. Başkaları yemesin diye zaman zaman burçlarla da ilgili haberler veriyoruz. Astroloji diye bir dal var. Astroloji. O dalla göre burçların en sevdiği yemekleri şey yapmışlar, açıklamışlar. Mesela Koç burcu acılı Adana kebap seviyor. Bir de acılı bak, onu da biliyor. Boğa tereyağlı İskender kebapmış favorisi. İkizler karışık kumpirmiş. Yengeç mercimek çorbası. Ay yazık. Aslan fıstıklı Antep baklavası seviyormuş. Başak bu astrolojiye göre zeytinyağlı enginar seviyormuş. Terazi karışık pizzaymış. Akrep bitter çikolatalı sufle. Bak yanından geçmem. Akrep burcu olarak oraya denk gelmişiz. Yanından geçmem bitter çikolatanın. O kadar söyleyeyim. Yay döner dürüm seviyormuş. Oğlak kuru fasulye ve pilav. Bak mesela ben oğlakmışım o zaman. Kovalar sushi seviyormuş, balık, frunzitaç seviyormuş. Güya bunlarmış burçların sevdiği yemekler. Arab-

Güzel bir haber var. 7 üründe Türkiye rakip tanımıyormuş dünyada. Bereketli toprakları ve 4 mevsimi bir arada yaşayan iklimiyle Türkiye tarımda küresel bir güç diyor Berkazı Bey. Tarım ve Orman ama doğru. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 7 tarım ürününde dünya birincisiymişiz. 22 üründe de dünya ikinciliğimiz varmış. Neymiş o ürünler? Yani bütün dünya bizden alıyormuş neredeyse. Hemen bakalım. Bir fındıkmış. En çok fındığı biz üretiyormuşuz. Dünyada en lezzetli fındık bizdeymiş. Ama borsası biliyorsunuz İtalya'da. O biz üretiyoruz. Belirlemeyi onlar yapıyorlar galiba. İncir var ikinci sırada. 3'te kayısı, 4'te kiraz, 5'te ayva, haşhaş 6 numarada, 7'de keçi boynuzu varmış. Dünyada bu ürünlerde rakip tanımıyormuşuz.

biliyorsunuz muazzam bir Salkano bisikleti sizlerle paylaştık ve hemen verdik. Hakikaten hediye de öyle verilir. Yani misafirliğe gidiyorsun, hediyeyi vermeden önce onu yap bunu yap. Al bak hediye burada, bak veriyorum ha falan. Öyle yap. Abi hediyemizi çat diye dün kazanına takdim ettik. Kimdi kazanan peki? Onu da bugün açıklıyoruz. Kazanan Selahattin Doğan. Bravo, tebrik ediyoruz. Asıl talihli o. Eğer 25 Eylül Cuma'ya kadar kendisine ulaşamazsak eğer, bir de yedek talihlimiz var. O da Filizcan olmuş. Bunu nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz karnaval uygulamasını indirip üye olanlar arasından hediyelerimizi vermeye devam ediyoruz. Siz de uygulamayı hiçbir ücret ödemeden 2 saniyede de üye olarak indirip kullanabilirsiniz. Her şeye de yüksek kalitedeki sesle ulaşarak. Bir daha tebrik ediyorum. Selahattin Doğan kazananımız oldu. Yedek talihlimiz de Filizcan oldu. Selahattin Doğan'ın Selahattin Doğan'a 25 Eylül Cuma'ya kadar ulaşmamız gerekiyor. Hatırlatalım. Ben...

0: gibisin.
1: Yine bir burç haberi yakaladım. Bencil ve kibirli insanlar hemen her ortamda dikkat çekebilirler. Çünkü kendilerini başkalarından üstün görmeleri, kendi isteklerini ön planda tutmaları pek çok kişiyi rahatsız eder demişler. Peki bunu yapan kişilerin hangi burçtan yoğun olarak olduğunu biliyor musunuz? Ya bilmek ister misiniz? Ben bilmek istemiyordum ama burçları sevenler olduğu için açıklayacağım. Mesela iki tane burç varmış ki bencillermiş, kibirlilermiş, böyle bir burnu düşse yere almamazlık. O bu iki burç şunlarmış. Aslan burcu ve Koç burcu çok havalı, çok kibirlilermiş. Artist. Hayır, halan kime yani?

0: Reklam.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Yaşar, kalplerimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı JJ Arena sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
2: Özürler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Önümüzdeki iki saatte de en iyi müzik Süper FM'de olacak ve en acayip haberler. Acayip haberlerden kastım bir tanesi, öğlene giderken böyle karnınız yavaş yavaş acıkıyorsa eğer döner yiyebilirsiniz. Nereden geldi aklıma? Birazdan dönerle ilgili bir haber vereceğim. Değişiklikler olmuş mevzuatı ile ilgili. Eğer döner seviyorsanız bu öğlen yiyin, sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hayır öyle çok köklü bir şey yok. Ama bizi koruyacak bazı önlemler almışlar. Onlardan bahsedeceğim. Bir kez daha programa hoş geldiniz.

Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinin üretiminden satışına kadar birçok aşamayı ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitmiş ve dün itibariyle bu düzenleme resmi gazetede de yayınlanmış. İşin en dikkat çekici kısmı da dönerde olmuş. Tebliğe göre dönerler bundan sonra yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olmak üzere 3 farklı grupta değerlendirilecekmiş. Yani yaprak döner diyorsa yapraktır. Değil mi? Araya bir şey itelemezsin. Bundan sonra daha sıkı kontrol edilecekmiş. Kıyma döner üretiminde kullanılan kırmızı et, kıymanın eti, kıymanın oranı da %90'ı geçemeyecekmiş. Ürünün içerisinde en az %10 oranında yine o yapraktan olacakmış. Yaprak severler. Yani daha lezzetli yiyebileceğiz döneri bundan sonra. Ben bundan onu anlıyorum.

0: Bir haber. Sabah uyanır uyanmaz kahvenin yanına, kahve makinesinin yanına ya da neyse o cezvenin bilmem nenin yanına koşmayın diyorlar. Neden? Çünkü sabah uyandığımızda uyanır uyanmaz vücutta bir dinç kalma için kortizol salgılıyormuşuz. Bak okuyayım haberi. İnsan vücudu sabah saatlerinde uyanmayı ve zinde kalmayı sağlayan kortizol hormonunu doğal olarak en yüksek seviyede salgılarmış sabahları. Sabah uyanır uyanmaz tüketilen kahve hali hazırda tavan yapmış olan kortizol seviyesini de daha yukarı çeker. Doktor gibi değil mi? Ha, öyle güzel anlatmıyor muyum? Yani kortizolu salgıladım, bir de kahve çaktım da tavan yaptı. Bu durum vücutta aşırı tolerans gelişimine ve kafeinin zinde tutucu etkisinin zamanla kaybolmasına neden olur. Yanlış zamanda alınan kafein öğleden sonra kortizol seviyesini de aniden düştüğünde şiddetli bir yorgunluk başlar diyor. Peki içilmesi gereken zaman ne zaman? Uyandınız 60 dakika ya da 90 dakika ya da 120 dakika sonra ilk kahveyi tüketmek gerekiyormuş. Reçete yazıyorum size. Öyle güzel anlattım. Aferin bana be.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

B vitamini çok önemli. Vücutta bir yani bir dünyada bir tek güneşten alabiliyoruz ya da dışarıdan takviyeyle alabiliyoruz ya bunu. Yani bağışlayın beni. İyice doktor havasına girdim ama doktor dinleyicilerimiz varsa başka nereden de alabiliyoruz? Onlar onu biliyorlardır. Açıklamasını yaparlar. Benim bildiğim en çok güneşten ve dışarıdan takviyeyle alınabildiği, bazı gıdalardan da alınabildiği. Bir araştırma yapmışlar. D vitamininiz eksikse eğer bir ameliyat olduğunuzda 3 kat daha fazla acı çekiyormuşsunuz. Haber şöyle. 184 kadın hastanın ameliyat süreci ve iyileşme dönemi takip edilmiş. Analizlerde D vitamini seviyesi düşük olan hastaların ameliyat sonrasında ilk 24 saatte orta ve şiddetli ağrı yaşama ihtimalinin D vitamini yeterli olan kişilere göre yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görülmüş. Şey diyorlar, demek ki ne yapacağız ameliyat olmadan önce bu D vitamini seviyesine bir baktırmakta fayda varmış. Haberden çıkardığım sonuç bu.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz

her gün bir yapay zeka haberi vermezsem huylanıyorum. Mesela Çin bununla ilgili kararlarını genişletiyormuş. 2024'te yayınladığı güvenlik kuralları kapsamında gelişmiş AI modellerinin dış kaynaklara erişebileceğini, bak şimdi sen bir şey demeden o bağlantıyı yapıyor. Ne bileyim, nükleer bir silah var belki. He? Ona erişiyor falan. He? Basayım mı? He? Basıyorum. Yo, adamlar da diyorlar ki son kararı her zaman, Çinliler biliyorsunuz teknoloji alanında oldukça ilerideler. Son kararı insanların verebileceği bir sisteme yöneliyorlar. Yani yapay zeka meka, ben her zaman söylüyorum, korkuyorum. O yüzden insan kontrolünde olmasını Çinliler öngörmüşler. Çinli abilerimiz ne diyorlarsa o. Oh.

sağlıklı uyku her şey. Mesela sağlığınızı bir yerden sıkıntı yaşadığınızda, bakın benimki gibi sesim şu an ağzımdan çıkmıyor. Sadece burnumdan da çıkmıyormuş gibi ama bir yerde tıkanmış gibi. Yaklaşık 10 gündür bir öksürük falan, birçok kişide de görülen, tam böyle havanın sıcak soğuk olma dengesini kaybettiği zamanlarda herkesin yaşadığı bir şey, ama artık daha uzun sürüyor bu Covid'den sonra her şey. Yani diyorum ki sağlık her şey. Gece uyurken de uykuyla, güzel bir uykuyla güne başlamak sağlığın başlangıcı, startı oradan veriyoruz. Gece uyurken maruz kalınan düşük seviyedeki ışığın kalp sağlığı üzerinde beklenmedik etkileri olabileceği ortaya çıkmış. 11 bin kişi üzerinde araştırma yapıyorlar. Telefon ekranı ya da kapı aralığından siz uyurken sızan ışık düzeyinde gece aydınlatmasının kalbin yapısında değişikliklerle bağlantısı olduğu ortaya çıkmış. Yani kalbiniz sağlıksız çalışıyor. Uzmanlar kalp sağlığını korumak için yatak odasının mümkün olduğunca karanlık tutulmasını öneriyor. Önemli karanlık olması. Sağlıklı. Evet, sağlıklı bir uyku. Ne gülüyorsun? Sağlıklı bir uyku için yatak odasının karanlık olması, hatta kapkaranlık olması önemli.

güzellik ya da estetik uğruna kadınlara özellikle. Biz erkeklere göre çok bir şey yok. Sakal tıraşın ol. Tam bir metroseksüel erkek vardı bir dönem. Kendine bakan böyle saçını başını 1,5 saat yapar. Var hala makyaj yapan adam da var. Tırnağını boyuyor falan. Var. Var bana ne? Bir beni ilgilendirmez. Ama özellikle kadınlara dayatılan güzellik açısından bu daha güzel bakın hem de moda falan diye bazı şeyler sağlıklarını etkiliyor olmuş. Bak mesela yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca estetik değil sağlık açısından da önemli etkiler oluşturduğu belirtilmiş. Genel cerrah uzman doktor Atıf Tekin söylemiş, yüksek topuk kullanımı vücut dengesini değiştirerek hemoroid riskini arttırabiliyor demiş. Yani fazla kullanıldığında hakikaten de vücudunuzda sağlıksız şeyler yaratıyormuşsunuz. O yüzden hepsi güzel ya ha kadınları. Böyle şey yapmayalım hani sen topuklu ayakkabıyı sen şunu sürük kaşını kaldır buradan bilmem ne askısı bir şey çenesi. Yapmayalım, kendimize zarar vermeyelim, öyle de güzelsiniz.

İnsanlığın en büyük sorunlarından bir tanesi kilo. Yiyoruz yiyoruz, bazılarına sinir oluyoruz, kilo alıyor. Onlar benim var arkadaşım Togan var mesela, yer yer hiçbir şey olmuyor. Uyuz oluruz biz bir dönem, affedersiniz sığır gibi olduk, adam bizden fazla yiyip hiç kilo almadı. O arkadaşlara uyuz oluyoruz, böyle aklımızın arka tarafında çok sevsek de sinirleniyoruz. Ama sağlıklı beslenme de önemli. Sizi böyle hani kiloya vermek için deli gibi aç kalmak falan filan değil, mutlaka bir doktora görünmek lazım ama sizi tok tutup kilo vermenizi sağlayacak besinleri listelemişler. Bu besinleri tüketirseniz bakınız neler varmış bunların içerisinde. Eğer hem tok tutuyormuş sizi hem de besliyormuş, o yüzden kilo almanızı da yavaşlatıyormuş ya da engelliyormuş. Neler var hemen bakalım, aşağıya doğru iniyorum. Bir numarasında bu listenin yoğurt var. B12 deposu zaten. Badem yine hem besleyici hem tok tutuyormuş. Muz var, mantar var, ekşi mayalı ekmek var, zeytinyağı varmış. Yumurta tabii vazgeçilmez. Haşlanmış iki tane yumurta çakınca öğle yemeğini unutabiliyorsunuz. Yer fıstığı ezmesi varmış, kefir varmış. Bir de yeşil çay, karabut, Nurgül yeşil çay. Aynen. Kara buğday ve yeşil mercimek yine diyette yardımcı olabilecek, sizi tok tutup kilo vermenizi sağlayacak besinlerdenmiş.

hatırlatmayı her gün yapacağım. Nedir o hatırlatma? Eğer müziği seviyorsanız ve hiçbir ücret ödemeden yüksek kalitedeki müziğe ulaşmak istiyorsanız, hiçbir ücret ödemeden, altını çiziyorum, karnaval.com'a girebilirsiniz ya da karnaval uygulamasını indirebilirsiniz. Ne, ilk defa haberiniz var, duyuyorsanız şu an, ilk defa haberiniz oluyorsa, yuh artık. Bırak Türkiye'yi, dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi bizim diye demiyorum. Hakikaten öyle. Bir sürü orada web radyosuyla karşılaşıyorsunuz. Açtığınızda 5 tane ulusal radyomuz var zaten. Bunun dışında da Türkiye'nin en çok tercih ettiği podcastleri de orada bulabiliyorsunuz. Acayip eğlenceli, bilgilendirici, sporla ilgili olan, dediğim gibi eğlenceli olan bir sürü podcast'i o karnaval.com'da ya da karnaval uygulamasında bulabiliyorsunuz. Şimdi hemen indirin. Bir de kazandırıyoruz yani, bisiklet bisiklet, arada konser biletleri. Yani hem biz de acayibiz ha, acayip iyiyiz yani. Hem kazandırıyoruz hem de size müzik dinletiyoruz yüksek.

yine bizi yüzüne boğan bir haber aldık ve gece 12'den sonra hayatımıza girdi bu haber. Tekrar eğer haberi olmayanlar için hatırlatmak isterim. Dün gece geçtiğimiz günlerde 2 gün önce galiba 6 lira 59 kuruşluk bir zam gelmişti motorine biliyorsunuz. Dün gece yani bu gece yarısı 4 lira 62 kuruş daha zam geldi ve 100 lirayı aştı. Niye veriyorum bu haberi? Hala 50 liralık alan arkadaşlar varsa haberleri olsun, artık alamıyorlar yani. O yüzden söyleyelim, 100 lirayı aşmış durumda motorinin litre.

0: www.radyofabrika.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava sahnesinde. Hem gülecek

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tolga Gül.

Medya Süper FM'de ben Tolga Gündüz. Yine bu saat içerisinde de sizin için özenle seçtiğimiz haberler olacak. Onlardan ilki çok zengin olup sonra da hiçbir şeyi kalmayan bir adamla ilgili olacak. Birazdan buradayım.

Brezilya'da yaşayan bir adam kendi madeninde 700 kilo altın buluyor. Of, 700 kilo altın. Yıllar evvel buluyor bunu. Adam şu an 73 yaşında. Ama sonra ne oluyor? Hemen bu parayı bulduktan sonra gidiyor bankaya yatırıyor. Bankadan gelen parayla, işte faiziyle nesiyse, iki tane uçak alıyor falan. Bir dönem acayip şaşalı yaşıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Banka batıyor. Yatırımlarının tamamını kaybediyor. Kendi de zaten uçağa maçağa, böyle manitalara. Lay lay lay. Şimdi hala başa dönmüyor. Ya gülmeyelim ya. Yani sonra şu an hala kendi o kazdığı 700 kilo altını çıkarttığı madende işçi olarak çalışmaya devam ediyor. Gülmeyin. Gülmeyin. Bana eğer böyle bir şey olsa, düşünüyor musunuz siz de? Birçok kişi düşünüyordur. Ya bir yerden parayı bulsak, bir piyango çıksa, bir şey olsa, para, bir miras kalsa falan, şöyle 5 milyon dolar falan. Ne yaparsınız? Ben kendi kendime böyle bir şey düşündüğümde diyorum ki, hemen bir mentor tutarım. Bir tane avukat, bir tane mentor, bir de uzak akrabalardan uzaklaştıracak bir yerde bir ev. Çünkü herkes bir süre sonra yakın akraba olacağından, bundan uzak kalmak için ilk uzaktaki eve yatırım yapmakta fayda var. O yüzden mentor da önemli. Hakikaten sizi bu hayat standardının değişimine psikolojik olarak hazırlaması, bu abi gibi manitalarla yemeyip parayı düzgün yatırım yapmanızı sağlayacak birinin olması önemli.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

Çocuklar okullara başladılar artık. Biraz böyle adaptasyon süresinde geçiyoruz ama biz veliler adapte olamıyoruz. Hele benim gibi ikizleriniz varsa bütün rakamları 2 ile çarpıyorsunuz. Vardır şimdi ikizleri olan dinleyenler. Mesela bir yerde 5 lira yazıyorsa o 5 lira değil bizim için, 10 lira. Öyle olunca bir çocuğun okul maliyetini araştırmışlar ve öyle romantik fiyatlar da çıkmamış hakikaten de. Çünkü daha bu Ağustos ayında kırtasiye fiyatları artmaya başlıyor. İşte sonrasında okulda öğrencinin giyimiydi, bilmem nesiydi, kırtasiyesiydi. Hepsi birleşince tabii ki en büyük yük de serviste oluyor. Totalde bir öğrencinin okula gidişi 81 bin lirayı aşıyormuş. Bu ne demek benim için, ikizleri olanlar için? 2 kere 8 16. Konuya biz, ben ikizler olanlar böyle yaşıyor. Hakikaten çok değil mi ya? Devlet okuluna gidiyor bu çocuk ve bir yıllık maliyeti neredeyse 81 bin lirayı aşıyor. Korkunç bir rakam.

içinde hafif manyaklık da var. Niye öyle dediğimi anlayacaksınız şimdi. Brezilya'da bir adam 36 yaşında ChatGPT'ye diyor ki ben nasıl öldürme arzumu yenebilirim? İşte oğlumu nasıl öldürebilirim? Hasta işte manyak dediğim buradan mevzu çıkıyor. ChatGPT de buna bir alarm çakıyor ve Brezilya polisiyle kontak kuruyor. Diyorlar ki bu adam böyle böyle bir şey yapıyor. Gözaltına alıyorlar. Ama adamın avukatı da haklı. Bu bir sohbet robotuna saçma sapan şeyler söylemiş müvekkilim diyor. Sonra ne oluyor? Adam hala içeride. O yüzden bu sohbet robotlarıyla özelinizi paylaşmayın. Kimler neler yapıyor bir bilseniz var ya. Kanınız donar. Hakikaten bilginizi alın. Hemen kapatın.

İlginç bir araştırma var. O araştırmada diyor ki kadınlar erkeklere göre daha çok migren atağı geçiriyorlar. Yani kadınların hormonal yapısı migreni tetikliyormuş. Peki demişler ki o zaman bunu minimuma nasıl indirebiliriz? Hemen migreni yönetmek için bazı tavsiyeler ortaya çıkmış. Migren günlüğü tutun diyorlar mesela. Ağırlaştırıcı faktörleri belirlemek için migren öncesi 72 saatteki değişiklikleri not edin. Bir şey tetikliyor olabilir diye. Bazı yiyecekler atağı tetikleyebiliyormuş. Düzenli beslenmek gerekiyormuş. Uyku mümkünse her gün aynı saatte yatılması, stresi yönetmek için dışarıdan da destek alın diyorlar. Bol bol su için ve mutlaka ama mutlaka bir doktora görünün diyorlar. Bunları yaptığınızda en azından şey yapabiliyorsunuz, dengeleyebiliyorsunuz gibi duruyor. Öyle bir ağırlık var.

herkesin farklı zevkleri var ama ben avı bir spor dalı olarak göremiyorum yani. Hayvan orada duruyor bir kilometre uzakta, sen onu tüfekle vuruyorsun. Spor mu bu? Spor mu? E git poligonda yap atışını, ya da git dağ başında bir kutuya, bir şeye, bir cama, şişeye ateş et. Hayvana niye ateş ediyorsun? Özellikle yiyemeyeceğin bir hayvana niye ateş ediyorsun? Ayrıca biz ilk çağlarda mıyız? Git kasaptan al yiyeceksen. Öyle bir sinirlendim, yükseldim. Hakikaten çok çekemiyorum. Bununla ilgili bir haber var. O yüzden buraya bağlayacağım. Tunceli'de bir av yasağı gelmiş. Yani ben çıkıyorum da dağlarda birazcık keçi avlayayım diyorsunuz. Bak ne oluyor sonra. Neymiş bu? Çengel boynuzlu dağ keçileri için sınırsız ve süresiz yasak gelmiş. Yani bu hayvanları avlamayacaksınız. Avlamayın arkadaş, hayvan avlamayın zaten. Tunceli'de eğer bu hayvanları öldürürseniz cezasına kadar 940 bin lira. Aşkım bak keçi. Ha. Bence ot keçi değil, 940 bin.

Formula 1'i seviyor musunuz? Denk gelince böyle haberlerine falan bakıyor musunuz? Ben çok seviyorum Formula 1'i. Hele bir de Serhan Acar anlatınca bambaşka bir yere gidiyor iş. Özellikle sezon finallerini mutlaka internetten bir yerden Serhan Acar'ın anlatımıyla bir dinleyin. Son saniyeye kadar nasıl bir heyecan oluyor onu bir görün. Eğer otomobil sporlarıyla ilgileniyorsanız. Bunu söylememin sebebi şu. Formula 1'in 2027 takvimi belli olmuş ve Türkiye'de de yapılacak bir yarış olacak. Biz böyle bir gelgitimiz var orada. Bir sezon varız. Bir sezon yok falan ama 2027 takvimine resmi olarak girmiş. 1-3 Ekim tarihleri arasında Formula 1 İstanbul'da yapılacakmış. Şimdiden haberiniz olsun, biletler pahalanmadan alabilirsiniz. Çünkü öyle böyle pahalı olmuyor biletleri.

0: bir tek sana arsızım.
1: Aşk dürtüleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bilikleri. Aklımı başım.
2: Programın sonuna geldik ama dün kazandırdığımız Salkano bisikletin talihlisini bir kez daha açıklayalım. Asıl talihlimiz Selahattin Doğan olduğu bir kez daha alkışlayalım. Selahattin Bey 25 Eylül Cuma'ya kadar biz kendisine ulaşamazsak ya da bilgilerini bize iletemezse ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Yedek bir talihimiz var. Filiz Can oldu yedek talihimizde. Onu da tebrik edelim. Şu an dua ediyor. Selahattin duymasa bunu. Selahattin ne olur duyma diye içinden dua ediyor. Bakacağız kim alacak, onu da bilgisini sizinle paylaşırız. Ben Tolga Gündüz. Yarın saat tam 10'da Süper FM'de görüşürüz. Hoşçakalın. Nasıl?

0: Olan ürünler tek çatı altında. Dalsam.
1: Reklam.
2: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde arabesk rüzgarları estirecek.
3: Seni seven kimdi?
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Madrigal en sevdiğimiz şarkılarıyla 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde kalplerimize dokunuyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Yaşar, kalplerimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı JJ Arena sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
2: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Berkay 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sizleri

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Ümit Yaşar. 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde Arabesk Rüzgarları.

0: Reklam.
1: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava sahnesinde. Hem gülecek

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Sadece Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: biletler seçin novakit.com.tr.
1: Reklam.
2: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Dilimizden düşmeyen şarkılarıyla simge. Büyüleyici sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Temer World sahnesinde sizi

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasar'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde arabesk rüzgarları estirecek.
2: Seni seven kimdi?
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

0: dersetinnovakit.com.tr.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Süper Efendi.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknik.

0: gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığına gelelim. Notlarıma baktım, bayağıdır işlememişiz bu konuyu. O yüzden bence güzel olur. Hayat tecrübeleri diyoruz biz bunun adına aslında. Ama tabii yaşarken insanı biraz kötü hissettiren türlü türlü hadiselerdir bunlar. Nedir? Bugünün yayın konu başlığı. Enayiliklerimiz. Kimse tabii yoğurdum ekşi demiyor günlük hayatta. Herkes en iyi yanlarını, en güzel taraflarını göstermek için gayrette bulunuyor. Haliyle her ne kadar kimin benim için ne dışında umurda değil falan desek de, yani insanların hakkımızdaki düşünceleri önemli bir yerde, yani dürüst olmak gerekirse ben de önemsiyorum. O yüzden halimize, tavrımıza dikkat ediyoruz. O yüzden iletişim kurarken kelimeleri seçmeye çalışıyoruz falan filan. Uslup çok önemli, çok kıymetli. Dolayısıyla bazen de işte iyi niyetin suistimal edildiği anlar olabiliyor. Buradan yola çıkarak, ne güzel bağladım ha orada. Bak, sabahın 7.30'unda bu zihin açıklığında başka radyocu bulamazsınız. Mesela gidin gezin diğer radyoları, boş boş. Bomboş. Hele bir tanesi, neyse. Bugünün yayın konu başlığı enayiliklerimiz. Ben de anlatacağım bir şeyler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Abi günaydın, Antalya'dan selam. Benim en büyük olmasa da enayiliklerimden biri mazota zam geleceğini bile bile boş depomu üşenip petrole gidip doldurmamak. Tam da dün sana bu konuyla ilgili yazmışken bir de demiş. Evet, gelirken gördüm. Benzin 80 lira. Mazot, dizel, motorin 100 lira olmuş ya. 100 lira. Dün konuştuk daha yayında, 95'lerdeydi değil mi? 100 lira. Diyarbakır'dan Araf diyor ki bu hayattaki benim en büyük enayiliğim kandırıldığımı bile bile inanmayı tercih ediyorum ve bunu hep yapıyorum demiş. Ama bu enayilik ama gerçekten. Niye? Araf. Herhalde duygusal bir münasebetten ötürü olsa gerek ha.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: En büyük enayiliğim ortak aldığımız arabayı kardeşime hibe etmek oldu. Bir de şu anda konuşmuyoruz. Nedenini bile bilmiyorum hatta. Adımı paylaşma diye bir hanımefendi yazmış. İşte düşmanı uzakta aramayacaksın. Eski kocama güvenmek, bankadaki bütün altınları çalıp benden habersiz kumarda yemiş olması benim en büyük enayiliğim. Şimdiki aklım olsa hesabı ortak açtırırdım ama kocana da güvenemeyeceksen diye bir mesaj yollamış bir hanımefendi. Geçmiş olsun.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo. Alo.
2: Doğan Can.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğan Can, ben Bayram Konya'dan arıyorum.
1: Selam, günaydın Bayram. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Abi ben askeri personelim. Eşim hemşire, biz her sabah işe giderken seni dinliyoruz. Bağlanabilir miyim diye random bir denedim. Bağlandım ve çok mutluyum.
1: Vay, hoş geldin Bayram. Peki şey, Konya'da görev yaptığın için mi oradasınız yoksa zaten Konyalı mısın?
2: Konyalıyım. İlk görev yerim de burası.
1: Şey nasıl oluyor peki, o tayinler, atıyorum mecburi görevler olacak mı daha sonrasında? Beraberce yine gideceğiz.
2: Görev süremiz var her garnizonla. Garnizondan sonra görev sürenizin doluşuyla birlikte buradan ayrılıyoruz.
1: Hadi bakalım, hayırlısı. İnşallah her gittiğiniz yerde böyle güzel anılar biriktirin. Güzel güzel şeyler yaşayın.
2: Eyvallah abi, aynı şekilde dualarım seninle.
1: Allah razı olsun. Nedir acaba, çok affedersin, en büyük enayiliğin?
2: Üstad, babamın bir arsası vardı, satalım bir araba alalım bana dedi. Baba 70 yaşlarında, tamam dedim, gittim sattım, bütün işlemlerini ben yaptım. 4 kardeşiz şu an, bütün kardeşlerimle küs olan benim babam herkesle görüşüyor.
1: Araba, bir dakika, arabayı babaya mı aldınız yoksa?
2: Yok babaya aldık.
1: Tamam, onlara ne oldu o zaman?
2: Abi işte artık ben mi enayiyim, onlar mı salaktan bilmiyorum ama sanırım paraya benim çökeceğimi düşündüler. Ben sadece aracı kurumdum, yani öyle söyleyeyim sana.
1: Acaba şey mi düşündüler, mesela o arsanın ederi daha fazlaydı, işte babama şu kadarlık araba aldı, üstünü de cebe attı gibi mi düşündüler acaba?
2: Vallahi o kadar sıkıntı oldu ki aile arasında, en son dedim ben hiçbirinizle görüşmüyorum ama gel gelelim onlar hala görüşüyor.
1: Ama işte bir yandan...
2: Baban oldu, aracıydım yani, öyle söyleyeyim abi.
1: Ne yapsın baban, sonuç itibariyle o da evlat yani. İyi de olsa kötü de olsa. Bugün baktığımız zaman birçok hayırsız diyebileceğimiz birçok evlat içinde sonuç değişmiyor yani. Ana baba el mahkum yani. Atsan ataman, satsan sataman yani.
2: Evet abi, kesinlikle erken.
1: Hayırlısı. İyi, sağ ol bayram. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın. Mükemmelsiniz. İyi günler.
1: Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Dinleyen bütün askerimize de ayrı bir selam gitmiş olsun o zaman. Ayağınıza taş değmesin derler ya, hakikaten en güzel temennilerden biri.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: 2019'da almak istediğim araba 40.000 TL'ydi. O zaman almadık. Sonra o para da hiç oldu. Şimdi aynı arabaya bakıyorum ilanlardan. 1 milyonu görünce iç çekiyoruz vallahi. Bu da benim enayiliğim demiş Kaan. Ya denge o kadar şaştı ki gerçekten. Şimdi tabii bugünden baktığımız zaman 40 bin lira para mı diyoruz belki, ama işte 2019 çok uzak bir tarih olmasa da 40 bin lira çok büyük bir paraydı. Yani çok büyük diyemesek de yani iyi paraydı. Şimdi 4 tane lastiğe veriyorsun. Belki daha fazla veriyorsun hatta.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Malo dedim.
3: Alo.
1: Günaydın. Alo. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Merhaba. Sinan.
1: Sinan, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Malatya'dan arıyorum.
1: Ne güzel memlekettir ya Malatya.
3: Geldin mi?
1: Memlekettir ya dediğim için hani böyle öyledir herhalde yani. Bilmiyorum. Kısmet olmadı abi. Vallahi hiç yani Türkiye'de birçok yeri gördüm. Belki %90'ını gezdim ülkenin, ama hani şey, Malatya'ya bir yolum düşemedi. Bir şey yapalım o zaman. Bir Malatya çıkarması yapsak mı? Ne güzel olur vallahi.
3: Bak tabii güzel olur. Gezmeye, görmeye değer bir memleket.
1: Evet vallahi. Peki nedir abi en büyük enayiliğin, çok affedersin?
3: En büyük enayiliğim benim baldızımla baş başa tatile gitmemek.
1: Baldızınla baş başa tatile gitmemek mi?
3: Evet.
1: Neden baldızınla baş başa tatile gidesin ki zaten?
3: Ben ben 22 yıllık evliydim. Askeri personel olarak görev yapıyorum. Memlekete geldiğimiz zaman baldızım eşimin altına giriyor. Ondan sonra diyor ki, sen diyor benimle tatillere gitmedin, beni gezdirmedin. Ben seni boşatacağım. Bu şekilde boşattı. Buna eşinde hiçbir şey söylemedi.
1: Bir dakika.
3: En büyük enayiliğim bu.
1: Hiçbir şey anlamadım. Baldızın eşine mi? Kendi kocasını beni gezdirmiyorsun diye boşadı, değil mi?
3: Hayır, hayır.
1: Ne?
3: Ne diyor bana?
1: Sana ne diyor? Sana diyor ki sen beni hiç gezdirmedin, o yüzden ben seni ablamla ayrılmanı sağlayacağım dedi.
3: Kardeşimle, aynen öyle. Öyle de oldu.
1: Nasıl olabilir bu?
3: Beni tatillere götürmedin, gezdirmedin.
1: Tamam, anladık orayı da. Yani kız kardeşi neden baldız onun lafıyla senden ayrıldı?
3: Şöyle söyleyeyim. İlk evlendiğimiz zaman aklına girmişti. Yine boşatmaya kalkmıştı kendisi. Sonra ben konuşmadım 20 sene. Zaman geçtikten sonra gurbetteydik zaten. Memlekete geldiğimiz zaman da onun aklına giriyor. O şekilde yani.
1: Abi ben şunu anlamıyorum. Aklına nasıl girebilir? Yani bir şey olması lazım. Gerekçe lazım yani. Sen anlatmadın, bir şey var anladığım kadarıyla.
3: Yok.
1: Yemin et.
3: Normal.
1: Yani bu kadar mı? Boşanmanızın sebebi gerçekten baldızın eşini doldurması mı?
3: Evet evet. Eşinde diyor ki ben seni sevmedim. Ablam bana cesaret verdi. Ben seninle 22 yıl polyanacılık oynadım. Hiç sevmedin. O cesaret verdiği için ayrılıyorum. Ben seninle görücü usulü evlendim. Ortada hiçbir şey yok yani. Kavga yok, dövüş yok, aldatma yok, ihanet yok. Hiçbir şey olmadı abi.
1: Ne zaman boşandınız abi?
3: 5 sene oldu.
1: Sen de anladığım
3: yani
1: kadarıyla...
3: 5 sene sürdü. Geçen sene sonuçlandı. Öyle söyleyeyim.
1: Ne diyeyim, hayırlısı. Herkes yazdığı hayırlısı için soracağım. Ben aslında sormayacaktım.
3: Ben şunu sorayım da. Mesela ben insanların yani aile sorunu olaraktan mesela özellikle mesela kendi yaşadığım aile sorunu, Allah diyorum kafirlerin başlarına vermesin. Çok büyük bir acı yani.
1: Abi kafiri niye kattın ya? Kafir de yiyorsun o da. Abi bir şey soracağım ama şimdi doğru cevap verir misin bilemedim.
3: Verin, niye verin?
1: Tamam hadi bakalım. Bu baldızla senin hiçbir münasebetin oldu mu abi?
3: Olmadı.
1: He?
3: Olmadı.
1: E ne münasebet yani? Niye sizin aranızı bozdu ki?
3: Yani çevrenimizden kendisi yakındı, sıcaktı. Ondan sonra sürekli diyalog halindeydi. Kendi yengesi de ondan sonra söyledi. Fazla samimi olma, sıkıntılı. Pusun yuvanızı dağıtır dedi.
1: İyi de yani kız kardeşi sonuçta. Evet, tabii ki yakın olacak. Ama hani onun sana karşı böyle bir düşmanlık beslemesinin altındaki nedeni anlamaya çalışıyorum. Neyse abi, ben Malatya'ya gelmekten vazgeçtim. Teşekkürler.
3: Rica ederim.
1: Sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Kesin bir şey var, anlatmıyor. Sinan da az değil, değil mi? Sanki öyle bir şey var.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Süper FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Adamın konuşmasındaki verdiği his, bu Müge Anlı'ya çıkan bir tane Sinan vardı ya, onun gibi demiş. He, kavga ediyordu değil mi Müge Anlı'da? Bence de Doğan Can, yoksa boşanmazlardı demiş birisi. Kesin öyle olmuştur Doğan Can. Volkan yazmış, yalan söylüyor demiş. Malatya'nın kayısısı diye bir mesaj gelmiş sadece Elvin. Çok güzeldi. Hiçbir ilişki başkası yüzünden bitmez, ilişkiler kendi yüzünden biter. Abim yine başkası ayırdı sanmaya devam edebilir demiş. Oo! Evet, neyse. Aman bize ne be. İyi olurlar inşallah.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var hattımızda? Alo.
3: Alo.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın, ben Gözde.
2: Hoparlörle konuşma Gözde, duyamıyorum seni. Telefonu kulağa alalım.
3: Konuşmuyoruz. Telefonda kulaklıktayım aslında. Radyon
2: tamam. Tamam. Hadi bakalım. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
3: Ankara'da ikamet ediyorum ve kamu kurulusunda çalışıyorum.
2: Güzel. Kolay gelsin. Nedir en büyük enayiliğin?
3: Büyük enayilerin insanları çok sevmem ve her zaman kazık yemem.
2: Buna mı aradın Gözde?
3: Ama ben seninle konuşmayı çok istiyordum.
2: Fark ettim. Laf olsun, torba da olsun zaten cevabın. Ne oldu mesela? Çok sevdiğin biri sana ne etti de bunu söylüyorsun?
3: İşte, normalde 10 senelik, hatta 15 senelik olan bir arkadaşımdan hatalları da var. Çok güvendiğim, her şeyi konuştuğumuz arkadaşım. Bir gün bir sene tanıdığı bir insanla inanılmaz dost olup sonrasında beni tamamen ekarte etmesi gibi.
2: Peki yavaş yavaş görüşmeniz azaldı gibi bir şey mi oldu yoksa?
3: Benim şöyle, ben direkt Akrep Burcu olduğum için bir daha hiç onu tanımamışçasına, yüzüne bakmamışçasına kadar gittim.
2: Tamam, ama aranızda bir hadise oldu mu, o hayatına yeni giren arkadaşından dolayı bir gündem mi yaşandı?
3: Peki o hayatımıza yeni giden arkadaştan dolayı kavga, yani gergin bir arkadaştı zaten. Çok uyuşmuyorduk. Normalde üçümüz arkadaştık. Sonrasında baktım o hani beni savunmasını da beklemedim aslında ama bir baktım ki aslında yani beni açıklamaya çalışıyor. Söyledim ki yani benim açıklanacak bir durumum yok ki, sen beni tanıyorsan benlik sıkıntı yok. Ama bu saatten sonra benim sende sıkıntım var. O yüzden tamamen finito.
2: Bak şey, bir dinleyicim şey yazmış. Doğan Can Akrep Burcu'yum dedi. Boş ver, hiç bence muhatap bile olma yazmış birisi. Ama kabul et, akreplerin bir sinsiliği vardır Gözde. Ben de bak sana çok açık söyleyeyim. Hayatımda yediğim 2-3 kazıktan ikisini, hani 3 kazık varsa ikisini Akrep Burcu atmıştır bana.
3: Ben kesin Akrep Burcu gibi değilim.
2: Tabii canım, zaten kim yoğurdum ekşi diyor, doğru söylüyorsun. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın. Herkese mutlu günler.
2: Günaydın. Bir de o arkadaşı dinlemek lazım. Şeytan kim bilir ne yaptın sen.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Doğan Can kaç yazmış Harun. Bak bu arada herkes Akrep Burcu'na sallıyor. Bilemem arkadaşlar. Yükselen de önemli tabii. Alo.
4: Alo.
2: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Cemal ben. Düzce'den.
2: Hoş geldin Cemal. Cemal abi. Ne iş yaparsın?
4: Otomatikim. Biliyorsun zaten. Tanıyorsun.
2: Nereden tanıyorum be? Kapı mı yaptırdım sana?
4: Abi. Kaç defa aradım. Gözünü seveyim ya.
2: Doğrudur. Hoş geldin yeniden. Cemal, nedir senin en büyük enayiliğin?
4: Ya en büyük enayiliğim kendi akrabalarım var. İşte kardeşim var. Ailemle alakalı olsun. Abi ne yaparlarsa yapsınlar. Ben gene benim eşekliğim üstünde. Gene de şey yapmıyorum. Affediyorum. Bir daha devam ediyoruz. Sensin diyoruz. Gene devam ediyoruz.
2: Mesela affetmeni gerektirecek kadar ne yaptılar sana?
4: Ya aslında biraz hani mal varlığımız, hani daha doğrusu benim kendi çapımda biraz iyiyim.
2: Tamam. Tamam.
4: Yani şöyle, şunu yapalım diyor. Gidiyorum, yapalım diyorum. Hiç sormuyorum hani Bunun sonunda sen bunu karşılayabileceğin mi hiç sormuyorum bile. Yapalım diyoruz, yapıyoruz. Abi iki gün sonra baktım sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin. Ama
2: işini gördürene kadar yani. Söğüşlüyorlar abi, seni.
4: Çok güzel kullanıyorlar beni. Ben hiç şey yapmıyorum ya.
2: Ya ama Cemal, bir laf vardır. Bilmem neyi açık olanın bilmem ne yapanı çok olur derler.
4: Ama
2: sen de işte orada hani kime neyi ne kadar yapıp yapmaman gerektiğini bilmen gerekiyor.
4: İşte onu ben şöyle anladım. Hanımdan Allah razı olsun. Hanım o konularda Trabzon maskalı olduğu için.
2: He.
4: Bazı konularda böyle açık sözlü. Ben açık sözlü değilim. Ben çok böyle kafalı yerim.
2: Bilmem ne olur falan işte, diye idare
4: ediyorsun.
2: Gönlü
4: kırılmasın. Hı-hı. Yanlış anlamasın. Hanım dedi en son ya şu salaklığını bırak artık dedi.
2: Helal olsun
4: ben
2: ona.
4: Şu dişini bir göster artık dedi. Ya böyle olmayacak dedi. Yani her şeye eyvallah diyorsun da bunun sonunda sen üzülüyorsun dedi. Tamam dedim. Bir gün hiçbirinin dediğini yapmadım. Baktım ne arayan var ne soran var. Böyle daha iyiymiş dedim ya. Benim
2: evet.
4: Ya bugüne kadar
2: helal derdi olsun bak. Aileye sonradan dahil olan yenge sıfatındaki eşin güzel bir şekilde parmağında oynatmayı başarmış seni. Bravo ona. Seni kardeşine, akrabalarına düşman etti. Helal olsun ona. Kimse gittiği büyücü bana aklı numara versin.
4: Şey dedi yani şöyle bir iyilik yapma bakalım ne olacak dedi. Bakalım nasıl tepki gösterecekler dedi.
2: Doğru.
4: Gerçekten de öyleymiş yani.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben yayında bu gibi şeylerden bahsedince bana kızan çok oluyor biliyorum ama. Şimdi akrabalık bizim tercihimiz ya da kardeşlik bizim seçimlerimiz neticesinde değil hayatımızda doğuştan. Birisi amcam, birisi halan, dayın, onun çocukları falan filan. İyi olduğum insanlar da var tabii benim akrabalarımda. Hani böyle aramızın güzel olduğu ama çok az gerçekten. Çünkü mecburi bir bağ. Doğduğun günden itibaren düğünü, cenazesi, osu, busu, bayramı falan bir şekilde beraber vakit geçiriliyor ama işin içine para pul girdiğinde ya da türlü işte gündemler olduğunda insanların gerçek yüzü ortaya çıkıyor ve ben artık bu yaşımda şuna karar verdim. Benim için kendi elimle seçtiğim akrabalarım var. Dost diyebileceğim eşim var, dostum var. Hakikaten ne bileyim şimdi şey yapmayayım da bir pozisyon verip annem babam da dinlediği için can sıkmayayım ama ana tarafında da var, baba tarafında da. Yani benim amcadan da dayıdan da görmediğimi benim hayatıma sonradan girmiş birçok insan yapmıştır. Bu hani şey abi, değil bu arada. Abi, hayata kesinlikle dair bir maddi destek falan değil. Hani yoldaşlık, hayatı paylaşmak, bir iyi gününde kötü gününde senin omzuna destek olabilecek biri anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ay cehennem olsunlar yani. Sen de çok meraklısın akraba akraba. Görüşme. Görüşme yani.
4: Ama hani şeyden dolayı hani büyüğümüzdür, küçüğümüzdür.
2: Ya
4: severim,
2: başta
4: sayalım.
2: O büyükse büyüklüğünü bilsin o zaman. Ona da ayrı uyur ol. Ben senin amcanım, ben senin dayınım. Ulan neyini gördük de sen benim. Ben mi dedim sana benim dayım ol diye? İstemiyorum. Ya da amcam ol diye. İki tarafa da sallayayım da.
4: Boş kalmasın.
2: Evet bu arada annemin... Mehmet abi sen annemin dayısının oğlu mu oluyordun? Kralsın, çok doğru söylüyorsun yazmış. Evet aynen abi, aynen, sizin tarafta da var öyle sıkıntılar. Neyse boş verin ya, herkes kendi çekirdek ailesiyle mutlu olmaya, huzurlu olmaya baksın. Zaten böyle çok klişe bir laf olmakla beraber nerede çokluk biliyorsunuz ki orada sıkıntılı günler.
4: Ama şöyle bir şey de var, onu da bir dipnot olarak geçeceğim yani.
2: Hmm.
4: Ya şimdi ne kadar karşı taraf böyle iyi niyetli de olsa fazla samimiyete gerek yok abi. Fazla samimiyete hiç gerek yok. Yani
2: evet.
4: Bu akrabanla alakalı, ailenle alakalı. Ama dediğin gibi dışarıdaki insandan samimiyet geldiği zaman ben ondan zarar görmedim. Yani etrafımdaki yabancılar bana daha iyi davranıyor. Daha iyi anlaşabiliyorum. Ben anlamadım. Hadi şey derler yani senin en iyi düşmanın yanındakidir yani. Uzaktakinden bir zarar gelmiyor. Yanındaki ne yapacağını biliyor en azından.
2: Evet evet. İyi Cemal abi. Şey yani. Allah sabrını da verir inşallah. Hadi gelsin sabrını.
4: Bu arada bir şey daha söyleyeceğim son olarak. Vaktini almayacağım fazla. Bu eski şarkılar çalarak böyle güzel bir radyo yayıncılığı yapıyorsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya. Yayıncılık konusunda 10 numarası süpersin yani.
2: Abi estağfurullah. Süper. Biliyorum abi, teşekkür ederim.
4: Yüzde de herkese günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Sevilen sahnesiyle Deha Bilimler 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.

0: Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval. Süper FM.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Senin de nasıl yüreğin yanmışsa artık. Her fırsatta saydırıyorsun ha akrabalara demiş Selda. Yok bana doğrudan gerçekten kimsenin kötülüğü olmadı. Öyle hani bir akraba dolandırıcılığı falan olmadı ama ben riyakarlığı sevmiyorum. Gerçekten hani hayat böyle emek birliğidir ya, beraber bir şeyleri halledebilmek, beraber iyi günde kötü günde gerçekten samimiyetle yanında olabilmektir ya. Bunlar yaşanıyor, her aile içinde yaşanıyor. Öyle olmadığı halde beklenti halinde olunması benim canımı sıkıyor. Mesela bir şey oluyor, bir sebepten arıyorsun bir akraban, ooo sen bizi arar mıydın? Lan niye sorgulamıyorsun mesela, neden aramıyorum acaba? Ya da bu kadar önemliyse sen niye aramadın o zaman? Allah Allah. En son birkaç bayram önce bir aile büyüğümüzü dedim hadi bizimkilerin gönlü olsun sırayla arayayım hepsini. İlk aramada biri öyle bir şey dedi. Dedim bir daha ararsam şerefsizim diye şak yüzüne kapattım telefonu. Ay çok meraklıydım yani. Üf, Allah aşkına ne beni arayın ne ben sizi arayayım. Hadi kontürüme yazık. 3 kuruşluk insanlar için 5 liralık Marlboro. Doğancan birinci dereceyse ne yapacağım peki? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor diye bir mesaj yollamış Demet. He, kardeşten mi bahsediyorsun? Neyse o konuda da konuşacaklarım var ama konuşmuyorum. Teşekkürler. Şimdi amcaya dayıya sallayınca annem bir şey demiyor da. Tamam sustum. Susturun beni. Susturun küçük enişteyi. Herkes iyi olsun, mutlu olsun. Ama benden uzak olsun.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var attığımızda? Alo.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ceyda.
2: Ceyda hoş geldin. Nereden arıyorsun?
3: İstanbul'dan arıyorum, trafikten. Doğancan bugün geç kaldım. Erken dinleyemedim. Çok mutsuzum. Neler ya, kaçırdım acaba?
2: Ceyda aynı tas aynı hamam. Ne aynı? Ha ha iyi boş boş. Bir şey olmadı yani. Evet bugün enayiliklerimizi anlatıyoruz. Çok affedersin. Sende ne var?
3: Bende ne var? Şöyle şunu söylemek istiyorum. Bir şirketten çıkartıldım Mayıs ayında.
2: Tamam.
3: Yaptığım enayilik yaptığım işi göstermemekti. Yani hani şu özel sektörde şey vardır ya, yere düşen kalemi bile aldığınızda bakın bunu ben aldım diye.
2: Evet. Müdür bey çöpleri ben şuraya bıraktım arkadaşlar ilgilenir tamam mı? Falan hani yani
3: evet. Altını çizmek. Onu yapıyorum lazım. Ama biliyor musun girdiğim yerde. Bulaşıkları mesela topluyorum ya. Makineyi evet. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Makine bitene kadar lütfen kimse dokunmasın
2: falan
3: makineye.
2: Falan filan böyle abarta abarta doğru. Halbuki arka tarafta aslında altını çizmeden zaten bu benim vazifem diye yaptığın işler görülmüyor. Ne yazık ki.
3: Evet, evet. O yüzden bu benim için bir enayilik oldu. 4 senemi vermiştim çünkü. Hı hı. Şimdi öyle yapmıyorum. Tam tersi. İşte o yere düşen kalemi bile ben aldım diye söylüyorum.
2: Doğru. Bir o bir de tabii şey. Yani bu tabii bence karakterden ödün vermektir aynı zamanda. Üstü ve işte müdürü, patronu artık kimle çalışıyorsa ona yalaklık yapan hiçbir yeteneği, yetisi, hiçbir kabiliyeti olmayan insanlar ne yazık ki senden daha sonra da gelmiş olsa senden daha iyi para kazanabiliyor, senden daha iyi bir title'a sahip olabiliyor. Bu üzücü işte liyakatle alakalı bir şey. Doğru düzgün bir kurumda bunlar yaşanmaz belki ama ne bileyim ya aman çok da insanın ayarı bozuluyor ister istemez. Ne iş yapıyorsun sen?
3: Ben bir şirkette şu an, bir önceki şirkette de aynıydı, operasyon koordinatörlüğü yapıyorum.
2: Anladım. İyi. Güzel koordineler diliyor. Senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
3: Herkese günaydın.
2: Günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Birisi şey yazmış. Doğancan Ceyda'nın sesi çok hoştu. Yayına onun için tekrar baştan başlayalım mı? Ne dersin demiş. Demir. Kız belki evli. Edepsiz. Edepsiz. Aa, bak az önce yayına bağlanan Ceyda. Hani bir adam yürümüştü ya. Şey yazmış. Doğancan ben bekar sayılırım. Ha ha ha diye mesaj yollamış. Sayılırım ne demek? Boşanma aşaması. Aa, bak profil fotoğrafına baktım. Ceyda güzel kadın. Ama onu yazan kişiyle ilgili de şu bilgiyi vermem lazım Ceyda'cığım. O da zannediyorum bekar değil. O da sayılır. Ya da Sayılmaz bile çünkü profilinde iki tane çocuğa sarılmış fotoğrafı var. İki tane kız, yok bir kız bir oğlan sarılmış böyle. Ne bu? Galata Köprüsü'nün üstünde fotoğraf çektirmiş. Eğer evliysen utan utan, inşallah eve gidince karın görür o telefondan yazdıklarını. İnşallah. İyilik yaptım, karşılık beklemedim. Akrabalarıma elimden geldiğince destek oldum, iyi niyet gösterdim ama bazıları benim saflığımı iyilik değil, kullanılacak bir fırsat olarak gördü. Sonra iş hayatında da aynı şey. İşimi düzgün yaptım, elimden gelenin fazlasını yaptım hatta. Nasıl olsa yapar denildi belki de. Baristayım, camları sildim.

0: İzin günü sizi dinliyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Bu çöp kamyonu dedin arkadan evet. Böyle o teneke şeyi ne deniyor
0: ona? Evet, konteyner.
1: Ha, konteyneri yandan tutup yukarı kaldırıp güm güm güm diye vurmalı olandan.
0: Evet.
1: Abi ben şey çok merakla her böyle denk geldiğinde oturup izliyorum. İstanbul'un bazı semtlerinde olan böyle yerin altına gömülü çöpler var ya. Onu böyle mıknatısla havaya kaldırıp altına açıp çöpleri döküyorlar.
0: Doğrudur efendim.
1: Çok hoşuma gidiyor.
0: Çok insanların hoşuna gidiyor. Uyumayan arkadaşlarımız var mesela, abilerimiz var.
1: He.
0: Özellikle biz geldiğimiz zaman camı açıp onu özellikle biraz da yavaş alıyorum ki arkadaşlar daha çok izlesinler diye.
1: Aha, eyvallah abi.
0: Çok güzel izliyorlar yani, mutlu oluyorlar yani.
1: Eyvallah abi. Peki Savaş abi, nedir acaba senin en büyük enayiliğin?
0: En büyük enayiliğim 8 yıl okuyup üniversiteyi, 8 yıl okuyup atanamayıp ve şu anda bir belediyenin çöp kamyon şoförü olmak yani dedim. Hani,
1: nedir mezuniyetin abi?
0: Tarık Meslek Yüksek Okulu mezunuyum.
1: Ne? Tarih ve?
0: Sağlık. Sağlık Yüksek Meslek Yüksek Okulu mezunuyum ben.
1: Hı hı. Ne? Branşın ne?
0: Şey, ATT ile yaşlı bakım okudum. 2 yıla yaşlı bakım okudum. 4 yıl şey okudum, ATT okudum. Ama atanamayınca da...
1: Abi ne diyorsun anlamıyorum. ATT ne ya? Bilmiyorum ben onu.
0: ATT.
1: Sağlıkçı.
0: Evet. He. Evet.
1: Ambulanslarda falan çalışabilirsin sen.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Ne
0: evet.
1: Oldu?
0: Atanamadık. Atanamayınca da işte... Ağır vasıta şoförü oldum.
1: Tamam.
0: Uzun yollara geçtim. Ondan sonra da bir çöp kamyonu şoförlüğüne devam ediyoruz şu anda.
1: Yani. Bu işte güzel değil mi abi? Oturuyorsun, ne güzel. Yani ya, arkadakiler bayağı bir çekiyor. Tabii. Sen orada ne kahveni alıyorsun eline cigaran akşama kadar.
0: Ya çok doğru. Çok zor işimiz var da çok mutluyum işimde. Çok mutluyum. Yani huzurluyum. Ama yani verdiğimiz emeğe yani 8 yıl üniversitelerde, yollar...
1: Özel kurumlarda çalışamıyor musun peki? Yani, çünkü bildiğim kadarıyla
0: asker bu... Asker ücrette çalıştırıyorlar efendim. 30 bin lirayla, 40 bin lirayla. O kadar 8 yılda zaten harcadığımız para hattı hesabı yok. Gittiğimiz ailemizden uzağız.
1: Öyle tabii. Bir de saati de sıkıntılı o işlerin. Abi merak ettim. Şimdi bu parayı pulu açtığın için soracağım. Merak ettim. Bir çöp kamyonun şoförü ne kadar kazanıyor?
0: 60 ile 100 bin arası maaş alabilir şu anda.
1: Oha!
0: Evet, mesaiyle yani.
1: Abi sen ne alıyorsun daha? Ne yapacaksın Allah daha yani, Allah'a şükür yani.
0: Ya parayla bir şeyim yok. Enayiliğim işte 8 yıl boş boş okumuşum yani. Keşke daha önce okumasaymıştım.
1: Abi olur mu ya, sadece meslek için değil, sana eminim çok şey katmıştır o okul sürecinde.
0: Ya tabii şöyle oldu mesela Ankara'da bir arkadaşımız rahatsızlandı. Ondan sonra dili içine kaçmıştı. Onu çıkardım mesela, çocuğu hayattan kurtardık.
1: Bak işte bir, bak işe yaramış demek ki. Az bir şey mi bak, bir hayat kurtarmışsın.
0: Tabii çok şükürler olsun. Biri de kalp krizi geçiriyordu, onu anladım. Kalp krizi geçiriyordu yani, nabzını anladım. Direkt onu da hastaneye istedik. Yani kalp krizi geçirdim.
1: Belki
0: geçirdim.
1: Fark etmeseydin sen, hiç dikkat etmeyeceklerdi onlar, hastaneye gitmeyecektim. Evet
0: çok
1: peki.
0: Güzel. Çok çöp kamyonuyla onu hastaneye yetiştirdim. Ağacın önünde geçtim. Ben herkese bakıyordu.
1: Gördün mü? Çok... Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil Savaş abi.
0: Evet, tabii çok şükür ya.
1: Aynen iyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Günaydın diyeceğiz.
0: Günaydınlar efendim. Tam sürpriz şey.
1: Günaydınlar efendim. Efendim Savaş buradaydı.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 19.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı Bağlantı Yolu'na kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu Katılımı'na kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağı'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
8: İşiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: İz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Madrigal en sevdiğimiz şarkılarıyla 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde kalplerimize dokunuyor.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Yakıt puan kazanı. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yeşilay.
1: Reklam.
2: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Berkay 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İsmarina sahnesinde sizleri bekliyor.

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Sevilen sahnesiyle Deha Bilimler 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.

ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay. FM'le hayata karış.